Tiny Fighters Wuxeng. Bobby Dengün, Jina Mama, Yer Gejin.

Kacbata millete mahçisehem ne bu nema ye bihezbi bu hayibi ma ava şahidema ye bihezbi bu hayibi ma ava şahidema ye bihezbi bu hayibi ma ava şahidema ye bihezbi bu hayibi ma ava şahidema ma ava şahidema.

كان يا ريت هندي يا صاخب لبدل آخر.

go.

Radyo Wenk. Radyo Wenk.

dedinim hamam, havşadır okumar el alam. Azir azir lakiyip, hacı kaznadır okumar edikiyip. Büyük uçtuna baş yiyip, sonda İsa nurar edikiyip. Azib İmran, verdir adı kumar edevran kiyip. Azib İlukkalu Rasile, bu deşer alemi İmkhan diyip. Mere mafıla ercari, e'alli kula e'gazi.

0: Reklamlar. Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve Toyota.com.tr adresinde. Toyota ProAce ailesi bambaşka yere
1: taşır. Toyota. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli

0: Reklamlar.
1: Hayalinizdeki villa artık çok daha ulaşılabilir. Anka Kent'te son villalar için kaçırılmayacak kampanya başladı. %50 peşin, kalan %50 ise 12 ay vadeyle. Şimdi taşının, taksitle ödeyin. Üstelik kampanya sınırlı sayıda villa için geçerli. Detaylı bilgi ve satış için Tezgel Yaşam AŞ. Telefon 0532 659 95 91. Anka Kent, en iyi villa.
2: Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı. Hamravat Sosyal Tesisi, 11 Ekim Pazar günü saat 15'te düzenlenecek açılış töreniyle halkımızın hizmetine açılıyor. Uygun fiyatları, zengin menüsü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Tüm halkımızı bu güzel buluşmaya davet ediyoruz. Hamravat Sosyal Tesisi, lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Tarih 11 Ekim Pazar günü saat 15. Yer Urfa Yolu 3. Sanayi Karşısı Kardeşlik Parkı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi. Halkımız için, halkımızla birlikte.
3: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da Stat yolundayız.
4: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Sağlığa dair merak edilenler, doğru bilinen yanlışlar ve uzman görüşleri. Fizyoterapist Mithat Yaşan'ın sunumuyla her hafta farklı bir sağlık konusunu alanında uzman konuklarla ele alacağız. Siz de konuya dair merak ettiklerinizi 532 489 74 24 numaralı hattımızdan bizlere iletebilir, sorularınızı uzmanlarımıza yöneltebilirsiniz. Sağlık Saati her Perşembe saat 17'de Beng Radyo'da.
1: Radyo Beng. Radyo Beng.
2: Cemidi, cemidi, abu hayat, abu hayat, abu hayat, abu hayat, abu hayat, abu hayat, abu hayat, abu hayat, abu hayat, abu hayat, abu hayat, abu hayat, abu hayat, abu hayat, abu hayat, abu hayat, abu hayat, abu hayat, abu hayat, abu hayat, abu hayat, abu hayat, abu hayat, abu hayat, abu hayat, abu hayat, abu hayat, abu hayat, abu hayat, abu hayat, abu hayat, abu hayat, abu hayat, abu hayat, abu hayat, abu hayat, abu hayat, abu hayat, abu hayat, abu hayat, abu hayat, abu hayat, abu hayat, abu hayat, abu hayat, abu hayat, abu hayat, abu hayat, abu hayat, abu hayat, abu hayat, abu hayat, abu hayat, abu hayat, abu hayat, abu hayat, abu hayat, abu hayat, abu hayat, abu hayat, abu hayat, abu hayat, abu hayat, abu hayat, abu hayat, abu

0: Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı, Hamravat Sosyal Tesisi, 11 Ekim Pazar günü saat 15'te düzenlenecek açılış töreniyle halkımızın hizmetine açılıyor. Uygun fiyatları, zengin menüsü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Tüm halkımızı bu güzel buluşmaya davet ediyoruz. Hamravat Sosyal Tesisi. Lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Tarih: 11 Ekim Pazar günü saat 15. Yer: Urfa Yolu 3. Sanayi Karşısı, Kardeşlik Parkı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi. Halkımız için, halkımızla birlikte. Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve Toyota.com.tr adresinde. Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır.
1: Toyota. Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da Stat yolundayız.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
1: Hayalinizdeki villa artık çok daha ulaşılabilir. Anka Kent'te son villalar için kaçırılmayacak kampanya başladı. %50 peşin, kalan %50 ise 12 ay vadeyle. Şimdi taşının, taksitle ödeyin. Üstelik kampanya sınırlı sayıda villa için geçerli. Detaylı bilgi ve satış için Tezgel Yaşam AŞ. Telefon 0532 659 95 91. Anka Kent, en iyi villa.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Reklamları dinlediniz.

sıcak saklayın gecelerimi. Karlar altından çıkıp geleceğim. Düşlerinizin ateşinden ılık bir rüzgar gibi eseceğim. Demlice bir çay koyun üstüne. Aç çocuk gibi besleyin sobayı. Nasıl tutuyorsanız gözlerimde, öylece tutsun buharı.

Reklamlar. Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı, Hamravat Sosyal Tesisi, 11 Ekim Pazar günü saat 15'te düzenlenecek açılış töreniyle halkımızın hizmetine açılıyor. Uygun fiyatları, zengin menüsü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanı,

0: Büyükşehir Belediyesi. Halkımız için, halkımızla birlikte. Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve Toyota.com.tr adresinde. Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır.
1: Toyota. Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
1: Hayalinizdeki villa artık çok daha ulaşılabilir. Anka Kent'te son villalar için kaçırılmayacak kampanya başladı. %50 peşin, kalan %50 ise 12 ay vadeyle. Şimdi taşının, taksitle ödeyin. Üstelik kampanya sınırlı sayıda villa için geçerli. Detaylı bilgi ve satış için Tezgel Yaşam AŞ. Telefon 0532 659 95 91. Anka Kent, en iyi villa.
2: Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı. Hamravat Sosyal Tesisi, 11 Ekim Pazar günü saat 15'te düzenlenecek açılış töreniyle halkımızın hizmetine açılıyor. Uygun fiyatları, zengin menüsü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Tüm halkımızı bu güzel buluşmaya davet ediyoruz. Hamravat Sosyal Tesisi, lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Tarih: 11 Ekim Pazar günü saat 15. Yer: Urfa Yolu 3. Sanayi Karşısı, Kardeşlik Parkı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi. Halkımız için, halkımızla birlikte.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Göçebe Ezgiler programı, farklı dillerin, kültürlerin, hikayelerin buluştuğu dünya müzikleriyle Cuma ve Pazartesi günleri saat 20-21 arasında Bank Radyo'da sizlerle.
1: Sağlığa dair merak edilenler, doğru bilinen yanlışlar ve uzman görüşleri. Fizyoterapist Mithat Yaşan'ın sunumuyla her hafta farklı bir sağlık konusunu alanında uzman konuklarla ele alacağız. Siz de konuya dair merak ettiklerinizi 532 489 74 24 numaralı hattımızdan bizlere iletebilir, sorularınızı uzmanlarımıza yöneltebilirsiniz. Sağlık Saati her Perşembe saat 17'de Bank Radyo'da.

Bu peri ne vesves? Dıhmur yerken gelken oh çıkışır. Gelken yerken aşalı hünçünler oh küt alır. Uyar pişoğa çoltunlar evi. Andes anhet gıgorçin. Ugusuz bin aklak burin. Gımıdnen meçkahını yiyin. Umerlayın gıdakları. Alikler ufak açın. Pampars man kişer.

0: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
1: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
2: Reklamları dinlediniz. Radyo Wang. Radyo Wang.

Beng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Abdullah Öcalan'ın 9 Ekim 1998'de Suriye'den çıkarılması 28. yılına girdi. Demokratik Kurumlar Platformu öncülüğünde yarın saat 17'de Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bulunan N-City önünden Yenişehir ilçesi ofis semti AZC Plaza'ya kadar statü, barış, özgürlük şiarıyla yürüyüş gerçekleştirilecek. Abdullah Öcalan'ın 9 Ekim 1998'de Suriye'den çıkışı ile başlayan süreç 28. yılında. Bundan dolayı Diyarbakır'a gelen 8 farklı ülkeden internasyonalist gençler 9 Ekim'de Abdullah Öcalan ile görüşme talebiyle Adalet Bakanlığı'na başvuracak. Barış ve demokratik toplum sürecine destek amacıyla 12 Eylül'de Demokratik Cumhuriyet ve Barış İçin 1001 imza kampanyası başlatıldı. Kampanyanın imzacılarından İnsan Hakları Derneği Van Şube Eş Başkanı Avukat Mehmet Salih Coşkun, barış sürecinde tarafsız bir üçüncü gözün bulunması ve Kürtlerin statüsünün tanınması gerektiğini belirtti. Kürtçe müzik yaptığı için 11 yıl önce tutuklanan Nudem Durağan annesi Hatice Durak, hastalıkları nedeniyle 6 aydır kızının görüşüne gidemediğini belirterek "Her gün tahliye olur diye bekliyorum." dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay dün AKP'ye geçti. Böylece AKP'nin 25 yıldır kazanamadığı İzmir ilk kez AKP'ye geçmiş oldu. Mahkemenin mutlak butlan kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden CHP Genel Başkanlığı'na gelmesinin ardından 85'i aşkın emekçinin işine son verilmişti. Son olarak eşleri yeni partide işe başlayan 3 çalışan daha işten çıkarıldı. AKP, partinin fon vurgunuyla ilişkisinin en popüler siması Fatma Betül Sayan Kaya'yı ihraç etti. Ancak Yeni Parti milletvekili Ümit Özlerle iki bakanla ilgili iddiaları ortaya attı ve geriye Fatma Betül Sayan Kaya yalnız mıydı sorusu kaldı. Gazeteci Murat Ağrel, Yeni Parti İzmir milletvekili Ümit Özdağ'ın gündeme getirdiği fona 470 milyon lira yatırıp 830 milyon lira çeken bakanın Ticaret Bakanı Ömer Bolat olduğunu öne sürdü. Bolat iddiayı yalanladı. İBB soruşturmasında 16 ay sonra tahliye edilen Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gül'in, Çeşme Belediyesi'ne düzenlenen yeni operasyondaki gözaltı kararı nedeniyle cezaevinden çıkamadan jandarmaya sevk edilecek. Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Kürtlerin batı illerinde seçim kazanamayacak olsalar bile belediye meclislerinde temsil edilerek söz sahibi olmasının suçlama konusu yapıldığını belirterek, siyasetin kriminalize edilmesine dayanan bu adaletsiz düzeni mutlaka değiştireceğiz dedi. AKP gelirse hizmet iş gelir, örgütlüğümüz dağılır denilerek 3 yıllık sözleşmeye ikna edilen Ataşehir Belediyesi işçilerine %18 zam verildi. TÜİK'in ilk 6 aylık enflasyonuna göre bile reel ücret artışı %0.25'te kaldı. Almanya ve Hollanda'da suç gelirlerini altına dönüştürerek Türkiye üzerinden aklamakla suçlanan 3 Türk vatandaşı gözaltına alındı. TTB Özel Hastaneler Yönetmeliği'nde yapılan değişikliklerle akreditasyon sahibi hastanelere denetim muafiyeti tanıdığını, hekimlerin çalışma haklarına yönelik sınırlamaların ise sürdürüldüğünü belirtti. İstanbul Başakşehir'de Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda başka bir okuldan geldiği kaydedilen 15 yaşındaki bir kız çocuğunun 8 öğrenciyi bıçakla yaralayan bir öğrencinin hayatını kaybettiği saldırıda saldırıyı gerçekleştiren öğrenci, annesi ve babası tutuklandı. Gurbetelli Ersöz'ü ölüm yıldönümü dolayısıyla anan DFG, bize bıraktığı en önemli miras hakikatin peşinden gitmek, kadınların sözünü büyütmek ve özgür basın mücadelesinden vazgeçmemektir diye belirtti. Kadın cinayetlerine karşı devletin kadın örgütleriyle birlikte hareket etmesi gerektiğini belirten, Van'da faaliyet yürüten Star Kadın Derneği yöneticisi Pınar Kutevi, kadın güvenli alanda olmadığı sürece eşitsizlik ortadan kalkmayacaktır dedi. Van Büyükşehir Belediyesi tarafından işten çıkarılan 223 işçinin "İşimizi geri alacağız" sloganıyla başlattığı eylem 435. gününde devam etti. İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın alttaki 3 katı çöktü. Enkaz altında kalan 14 kişiden onu yaralı olarak kurtarılırken bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kalan 3 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Antep'te 16 yaşındaki Muhammed Salih, iki kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Göğüs ve kasık bölgesinden yaralanan Salih, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Konya'da MESEM kapsamında çalıştırıldığı tamirhanede yaşamını yitiren 15 yaşındaki Muhammed Salih Gövdetaşan'ın ölümünde asli kusurlu bulunan sanığa verilen ceza 20 taksite bölündü. Kararı istinafa taşıyan aile olayın aydınlatılmasını istedi. Suriye'de yönetimi ele geçiren HTŞ lideri Kolani'nin Riyad temaslarının ardından Reuters Şam yönetiminin Suudi Arabistan'a Yemen'deki Ensarullah hareketine karşı askeri destek sağlamayı değerlendirdiğini bildirdi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Hürmüz Boğazı'nda güvenli geçişler konusunda Umman ile anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

0: hedef aldıklarını ve füzenin hedefini isabetli şekilde vurduğunu duyurdu. Rusya'nın hafta başından bu yana Ukrayna'nın kuzey ve orta kesimlerine gerçekleştirdiği füze saldırılarında can kaybı artıyor. Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi, Chernigiv'in Priluki kentinde konut olarak kullanılan bir binada dün geceki saldırılar sonucunda 5'i çocuk 22 kişinin öldüğü bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik yeni saldırılarının zamanlamasının değerlendirildiği öne sürüldü. Pentagon'un CENTCOM'a olası saldırılar için hazırlıklarını tamamlama talimatı verdiği bildirildi. Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısının ardından gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'da meydana gelen salgın şüphesinin biyolojik bir silahtan ileri geldiği kanısında olmadıklarını ve tablonun kontrol altında olmasını umduklarını dile getirdi. Tarafsız Kongre Araştırma Servisi tarafından hazırlanan yakın tarihli rapora göre, İran'a karşı yürütülen askeri operasyonlarda ABD'ye ait en az 81 sabit ya da döner kanatlı uçak, helikopter ve insansız hava aracı hasar gördü veya kayboldu. İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları'nın duyurduğuna göre, Katar'ın Medinet Eş-Şemal kentinin 51 deniz mili kuzeyinde bir petrol tankeri saldırıya uğradı. Saldırıda can kaybı ve yaralanmaların meydana geldiğini bildirdi. Bazı bölge illerindeki hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 26 derece, Elazığ 23 derece, Mardin 24 derece, Van 18 derece, Urfa 28 derece, Muş 20 derece, Şırnak 23 derece, Batman 26 derece, Hakkari 20 derece, Bitlis 17 derece, Siirt 25 derece, Adıyaman 26 derece. Döviz kurları: Dolar 49.22, Euro 55.32, gram altın 6.526 lira. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.
1: Radyo Wave. Radyo Wave.

0: Sağlığa dair merak edilenler, doğru bilinen yanlışlar ve uzman görüşleri. Fizyoterapist Mithat Yaşan'ın sunumuyla her hafta farklı bir sağlık konusunu alanında uzman konuklarla ele alacağız. Siz de konuya dair merak ettiklerinizi 532 489 74 24 numaralı hattımızdan bizlere iletebilir, sorularınızı uzmanlarımıza yöneltebilirsiniz. Sağlık Saati her Perşembe saat 17'de Beng Radyo'da.
1: Ez parizer Müslüm Dalar. De bernameya civa kukuk ede ez edisa bu arabim. Jibir ardnigariye ki kadim berb cihana iro. Eme bhevre qala mirov, civak u kukuk ebikin. Jite koşina hebuna zaman u nasnameye hatta legerina hemwalati buna ve kef. Jikedeye hatta khuzayi. Şibira civaki hatta meseleyin yen yiro yen duguherin eme kala gelek tiştan bikin. Eme carnan kalan beramberiyat jiyane de ya bir yareki dadgehe, carnan ji kala aliye jiyane bikin akud hukuki de helnayi. Jiberkü carnan çiroka haqeki çiroka civakekiye. Jiboku em hevre kalavan çirokan bikin eme her hafta roja düşeme saat bencanda bu arabin.
2: Reklamlar. Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Toyota. Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve Toyota.com.tr adresinde.
4: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
5: Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı, Hamravat Sosyal Tesisi, 11 Ekim Pazar günü saat 15'te düzenlenecek açılış töreniyle halkımızın hizmetine açılıyor. Uygun fiyatları, zengin menüsü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Tüm halkımızı bu güzel buluşmaya davet ediyoruz. Hamravat Sosyal Tesisi. Lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Tarih: 11 Ekim Pazar günü saat 15. Yer: Urfa Yolu 3. Sanayi Karşısı, Kardeşlik Parkı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi. Halkımız için, halkımızla birlikte.
6: Hayalinizdeki villa artık çok daha ulaşılabilir. Anka Kent'te son villalar için kaçırılmayacak kampanya başladı. %50 peşin, kalan %50 ise 12 ay vadeyle. Şimdi taşının, taksitle ödeyin. Üstelik kampanya sınırlı sayıda villa için geçerli. Detaylı bilgi ve satış için Tezgel Yaşam AŞ. Telefon 0532 659 95 91. Anka Kent, en iyi villa.
2: Reklamları dinlediniz. Radyo Veng. Radyo Veng.

Göçebe Ezgiler programı, farklı dillerin, kültürlerin, hikayelerin buluştuğu dünya müzikleriyle Cuma ve Pazartesi günleri saat 20-21 arasında Denk Radyo'da sizlerle.

Beng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Abdullah Öcalan'ın 9 Ekim 1998'de Suriye'den çıkarılması 28. yılına girdi. Demokratik Kurumlar Platformu öncülüğünde yarın saat 17'de Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bulunan N-City önünden Yenişehir ilçesi ofis semti AZC Plaza'ya kadar statü, barış, özgürlük şiarıyla yürüyüş gerçekleştirilecek. Abdullah Öcalan'ın 9 Ekim 1998'de Suriye'den çıkışı ile başlayan süreç 28. yılında. Bundan dolayı Diyarbakır'a gelen 8 farklı ülkeden internasyonalist gençler 9 Ekim'de Abdullah Öcalan ile görüşme talebiyle Adalet Bakanlığı'na başvuracak. Barış ve demokratik toplum sürecine destek amacıyla 12 Eylül'de Demokratik Cumhuriyet ve Barış İçin 1001 imza kampanyası başlatıldı. Kampanyanın imzacılarından İnsan Hakları Derneği Van Şube Eş Başkanı Avukat Mehmet Salih Coşkun, barış sürecinde tarafsız bir üçüncü gözün bulunması ve Kürtlerin statüsünün tanınması gerektiğini belirtti. Kürtçe müzik yaptığı için 11 yıl önce tutuklanan Nudem Durağan annesi Hatice Durak, hastalıkları nedeniyle 6 aydır kızının görüşüne gidemediğini belirterek "Her gün tahliye olur diye bekliyorum." dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay dün AKP'ye geçti. Böylece AKP'nin 25 yıldır kazanamadığı İzmir ilk kez AKP'ye geçmiş oldu. Mahkemenin mutlak butlan kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden CHP Genel Başkanlığı'na gelmesinin ardından 85'i aşkın emekçinin işine son verilmişti. Son olarak eşleri yeni partide işe başlayan 3 çalışan daha işten çıkarıldı. AKP partinin fon vurgunuyla ilişkisinin en popüler siması Fatma Betül Sayan Kaya'yı ihraç etti. Ancak Yeni Parti milletvekili Ümit Özlerle iki bakanla ilgili iddiaları ortaya attı ve geriye Fatma Betül Sayan Kaya yalnız mıydı sorusu kaldı. Gazeteci Murat Ağrel, Yeni Parti İzmir milletvekili Ümit Özdağ'ın gündeme getirdiği fona 470 milyon lira yatırıp 830 milyon lira çeken bakanın Ticaret Bakanı Ömer Bolat olduğunu öne sürdü. Bolat iddiayı yalanladı. İBB soruşturmasında 16 ay sonra tahliye edilen Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gül'in, Çeşme Belediyesi'ne düzenlenen yeni operasyondaki gözaltı kararı nedeniyle cezaevinden çıkamadan jandarmaya sevk edilecek. Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Kürtlerin batı illerinde seçim kazanamayacak olsalar bile belediye meclislerinde temsil edilerek söz sahibi olmasının suçlama konusu yapıldığını belirterek, siyasetin kriminalize edilmesine dayanan bu adaletsiz düzeni mutlaka değiştireceğiz dedi. AKP gelirse hizmet iş gelir, örgütlüğümüz dağılır denilerek 3 yıllık sözleşmeye ikna edilen Ataşehir Belediyesi işçilerine %18 zam verildi. TÜİK'in ilk 6 aylık enflasyonuna göre bile reel ücret artışı %0,25'te kaldı. Almanya ve Hollanda'da suç gelirlerini altına dönüştürerek Türkiye üzerinden aklamakla suçlanan 3 Türk vatandaşı gözaltına alındı. TTB Özel Hastaneler Yönetmeliği'nde yapılan değişikliklerle akreditasyon sahibi hastanelere denetim muafiyeti tanıdığını, hekimlerin çalışma haklarına yönelik sınırlamaların ise sürdürüldüğünü belirtti. İstanbul Başakşehir'de Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda başka bir okuldan geldiği kaydedilen 15 yaşındaki bir kız çocuğunun 8 öğrenciyi bıçakla yaralayan bir öğrencinin hayatını kaybettiği saldırıda saldırıyı gerçekleştiren öğrenci, annesi ve babası tutuklandı. Gurbetelli Ersöz'ü ölüm yıldönümü dolayısıyla anan DFG, bize bıraktığı en önemli miras hakikatin peşinden gitmek, kadınların sözünü büyütmek ve özgür basın mücadelesinden vazgeçmemektir diye belirtti. Kadın cinayetlerine karşı devletin kadın örgütleriyle birlikte hareket etmesi gerektiğini belirten, Van'da faaliyet yürüten Star Kadın Derneği yöneticisi Pınar Kutevi, kadın güvenli alanda olmadığı sürece eşitsizlik ortadan kalkmayacaktır dedi. Van Büyükşehir Belediyesi tarafından işten çıkarılan 223 işçinin "İşimizi geri alacağız" sloganıyla başlattığı eylem 435. gününde devam etti. İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın alttaki 3 katı çöktü. Enkaz altında kalan 14 kişiden onu yaralı olarak kurtarılırken bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kalan 3 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Antep'te 16 yaşındaki Muhammed Salih, iki kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Göğüs ve kasık bölgesinden yaralanan Salih, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Konya'da MESEM kapsamında çalıştırıldığı tamirhanede yaşamını yitiren 15 yaşındaki Muhammed Salih Gövdetaş'ın ölümünde asli kusurlu bulunan sanığa verilen ceza 20 taksite bölündü. Kararı istinafa taşıyan aile olayın aydınlatılmasını istedi. Suriye'de yönetimi ele geçiren HTŞ lideri Kolani'nin Riyad temaslarının ardından Reuters Şam yönetiminin Suudi Arabistan'a Yemen'deki Ensarullah hareketine karşı askeri destek sağlamayı değerlendirdiğini bildirdi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Hürmüz Boğazı'nda güvenli geçişler konusunda Umman ile anlaşmaya vardıklarını duyurdu. Filistin için Meksiko'dan Bogota'ya, Berlin'den Utrecht'e, Rabat'tan Paris'e uzanan eylemlerde Gazze'deki saldırıların sona erdirilmesi, Filistin halkıyla dayanışma ve İsrail'e verilen desteğin kesilmesi talepleri öne çıktı. Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Havalimanı'nı balistik füzeyle hedef aldıklarını ve füzenin hedefini isabetli şekilde vurduğunu duyurdu. Rusya'nın hafta başından bu yana Ukrayna'nın kuzey ve orta kesimlerine gerçekleştirdiği füze saldırılarında can kaybı artıyor. Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi, Chernigiv'in Priluki kentinde konut olarak kullanılan bir binada dün geceki saldırılar sonucunda 5'i çocuk 22 kişinin öldüğü bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik yeni saldırılarının zamanlamasının değerlendirildiği öne sürüldü. Pentagon'un CENTCOM'a olası saldırılar için hazırlıklarını tamamlama talimatı verdiği bildirildi. Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısının ardından gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'da meydan

kayboldu. İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları'nın duyurduğuna göre Katar'ın Medinet Eş-Şemal kentinin 51 deniz mili kuzeyinde bir petrol tankeri saldırıya uğradı. Saldırıda can kaybı ve yaralanmaların meydana geldiğini bildirdi. Bazı bölge illerindeki hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 26 derece, Elazığ 23 derece, Mardin 24 derece, Van 18 derece, Urfa 28 derece, Muş 20 derece, Şırnak 23 derece, Batman 26 derece, Hakkari 20 derece, Bitlis 17 derece, Siirt 25 derece, Adıyaman 26 derece. Döviz kurları: Dolar 49.22, Euro 55.32, Gram altın 6.526 lira. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.

0: Reklamlar.
1: Hayalinizdeki villa artık çok daha ulaşılabilir. Ankakent'te son villalar için kaçırılmayacak kampanya başladı. %50 peşin, kalan %50 ise 12 ay vadeyle. Şimdi taşının, taksitle ödeyin. Üstelik kampanya sınırlı sayıda villa için geçerli. Detaylı bilgi ve satış için Tezgel Yaşam AŞ. Telefon 0532 659 95 91. Ankakent, en iyi villa.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Es parizer Müslüm dalar. De bernameya civa hukuk ede ezedi sabu arabim. Jibir adni gariye ki kadim berb cihana iro. Emi bhevre qala mirov civak u hukuk ebikin. Ji tekoşîna hebûna ziman û nasnameyê heta lêgerîna hemwelatîbûna ve kef, ji kedeyê heta xwezayê. Ji bîra civakî heta meseleyên yên îro yên diguherin, em ê qala gelek tiştan bikin. Em ê carnan qalan beramberiya jiyanê de ya biryarekî dadgehê, carnan jî qala aliyê jiyanê bikin a ku di hukûkê de hilnayê. Ji ber ku carnan çîroka heqekî çîroka civakekî ye. Ji bo ku em hevre qala van çîrokan bikin, em ê her hefte roja duşemê saet 5 de buwere bin.
0: Radyo Veng. Radyo Veng.

0: Reklamlar. Toyota. Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota Pro Ace ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Ayrıca 12 Ekim Pazartesi günü saat 11 ile 19 arasında gerçekleştireceğimiz kokteylimize tüm çiftçi ve esnaflarımızı bekliyoruz. Toyota'nın güvenilirliğini, dayanıklılığını ve işinize uygun ticari araç çözümlerini yakından keşfedin. Detaylı bilgi Toyota Kardelen Plaza ve toyota.com.tr adresinde. Toyota Pro S ailesi bambaşka
1: yere taşır. Toyota. Hayalinizdeki villa artık çok daha ulaşılabilir. Anka Kent'te son villalar için kaçırılmayacak kampanya başladı. %50 peşin, kalan %50 ise 12 ay vadeyle. Şimdi taşının, taksitle ödeyin. Üstelik kampanya sınırlı sayıda villa için geçerli. Detaylı bilgi ve satış için Tezgel Yaşam AŞ. Telefon 0532 659 95 91. Anka Kent, en iyi villa.
2: Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı. Hamravat Sosyal Tesisi, 11 Ekim Pazar günü saat 15'te düzenlenecek açılış töreniyle halkımızın hizmetine açılıyor. Uygun fiyatları, zengin menüsü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Tüm halkımızı bu güzel buluşmaya davet ediyoruz. Hamravat Sosyal Tesisi, lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Tarih 11 Ekim Pazar günü saat 15. Yer Urfa Yolu 3. Sanayi Karşısı Kardeşlik Parkı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi. Halkımız için halkımız

0: ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
1: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle. 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
2: Reklamları dinlediniz.

مرکز خبران را مرحبا گوشتار عزیزی. ما به خبران نویان ورنشمده. Proseso ke be vejiyayış Abdullah Öcalan yeni ve teşhirine verene Hazar-ı Nevse-i Nevay Heşti Suriye'ra despeker Sara Vistu Heşti'ne deyo. Bir serkişya platformi dezgahani demokratikan verba koplayı kazaya rezanya amedi de veri en stirahata azece plazayı semte ofisi kazaya yeni şehirde beşyari statu açti azadi rayışayış doberi organize kerdiş. Temsilkari partiyanı siyasiyan Urey Hıstini cemaati sivilike bajardiyi semede rayır şaşoke 2 euro saat epancine de bero kerdiş bengda işi 5 darbiya işi kerdi. Semede paşti da işi prosesi açtı u cemaati demokratiki 2 Eylül'e de kampanyaya seba komara demokratike u açtı hazar uyu imza amedes bekerdiş. Yev imza karani kampanyara hemsereki şubeyi vani komele hakani merdiman avukat Mehmet Salih Coşkuni diyarkert gani prosesi açtı de çimohirin ebehet bevo u statüyü kurdan beruşnasına iş. Dayıka Nudem Durakake Semede Kerdişi Müziki Kurtki Yemde Serraver Ameye Tepiştiş Hatice Durake Semede Neve Şahı Şeş Aşmıyke Ne Eşkena Şero Bina İşi Keynahı Uva Ezher Roş Pavenake Va Serbest Berovara Dayış. Hetkari Sereki Şaradar Ya Çeşmi Unur Gülinke Ciper Sayışı İBB'yra Dıma İşi Es Aşma Serbest Ama Varadayış Karari Desteser Kerdişi Operasyonu Neveyke Şaradar Ya Çeşmi'yle Ame Kerdiş'te Verniyake Zindana Vecio Dosevke Leşkeran Bebo. Çalakiya Dsevistu İrekhabat Karaneke Heti Şaradar Ya Bajari Gırdi Vanira Ame Eştiş Ube Slogani Madu Karehu Peyser Bigiri Despe Kerdibi Roja Çarsı Hürsupancine de devam kert. Dilok'te Muhammed Salih'o Şehzare Rast-ı Hirişi Biçeki Dikesaname Salih Nivişkane Yüka Ave Berdene de Dünyaya Hubedennaye. Deva Marka Suriye Kızaya Kısleya Dirsimi Dımay Perüde Şane Sarani Hazarun Nefsiv Nevaide Amiven Kerdiş Pırda Mehşeleye Seretçemi Plümürike Rasayişe Devake Tarihu de Rayir U Ceyrani Ayetçini Bikena Semede Asayişi Ameye Rıjnayış Devici Diyar Keneke Evazene Ageri Devahu La Semede Çini Biyayişi Pırt U Rayran Neşkeni Ne Biyarıca Devcan Mekamara Vaşke Semede Agerayişi Devainan Paşti Bide İnan. Çarçoya cüper sayışı bahise be kanunu yöke heti serdoz geriye komaraya çevli gira yanı domlayış şubeyi tekuşini sucani siberi habate despekerd. Gore dayan tespit amekerdiş hacmi kariye nev şahsan sitane bahiso be hukuki de 3 milyon 3 5 hazar 3 hütayı çar lira esto usuce mabençiya nakde pereye kanune 7 hazarı 3 pancası heştine kerdi. Şahsi despent bi. Hüseyin Zeray Diyarkert Hüvtvende Kare Mektebi Avli Deva Yeşil Gülya Kazaya Çermeye Çevdigi Semed İçini Biya İşi Servise Çarçıve Perverdi Nakli Kerdiş'te Bir imkanlanı Hüşini Mektep U Semedina Hadise Zahmeti Kırdı Yana Civya İş Vende Kari Hüvtera Tenahiri Roci Eşkeni Şiri Mektep U Perverdera Peymaneni. Kazaya Eyüb ya Rahayı da münakaşayı mabene de grubanda veca açarıya şere biçeke. Hadise de heri kesi birindar bi, dışıktarı biçekane hudur desbent bi. Rahada merkezi Taha Bahçeli evleri de Dımay Geray'ı peynanda Yündes adresanı operasyon bi. Ametis bitkerdişke tay adresanda binename salona masajı de Xabata fuhuş yeni domlayış, cayı kari ame padayış, u Xabatani inare peyni ame dayış. Semsur'da Merve Nehir Fırat'a Şiyesarike K'ye'de Vaktoke Biçek'e kay kerdine idabı Şaşid Ayakuro Neveşhane Öke Ameye Berdene de Peva Habatani Doktoran Hılas Nebi U Dünyaya Hubedennaye. İran'da krize aşya rotavirüsü kırtbeno. İran'da semede pıtıkan aşya rotavirüsü aşma çelere hata nika neyena vla kerdiş. Peva aşkere yani mekamane der hakı temin kerdişi aşıya de xeylik pıtıkan dozi avliye aşıya zine grevti.
Şeroke Gazze'de Hirisari Peyhude Verda Tenarijayşi Granidir Kriziko Komeli Horinzi Ard Meydan Gore Dayani Vezareti Ravuştişi Komeli Filistini Gazze'de Nizdi Hevtayu Hazaru Hesse Çorosu Şeştuti Maye Yanzi Piyuhu Vinikerdi. Koştari Azizi Mame Peyni Xeberani Xud Bumane Veşide.

0: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. TAP Gıda Güvencesi, Mirit Gıda Kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da Stat yolundayız.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı. Hamravat Sosyal Tesisi 11 Ekim Pazar günü saat 15'te düzenlenecek açılış töreniyle halkımızın hizmetine açılıyor. Uygun fiyatları, zengin menüsü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Tüm halkımızı bu güzel buluşmaya davet ediyoruz. Hamravat Sosyal Tesisi, lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Tarih: 11 Ekim Pazar günü saat 15. Yer: Urfa Yolu 3. Sanayi Karşısı, Kardeşlik Parkı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi. Halkımız için, halkımızla birlikte.
3: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota Pro Ace ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti 10'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Ayrıca 12 Ekim Pazartesi günü saat 11 ile 19 arasında gerçekleştireceğimiz kokteylimize tüm çiftçi ve esnaflarımızı bekliyoruz. Toyota'nın güvenilirliğini, dayanıklılığını ve işinize uygun ticari araç çözümlerini yakından keşfedin. Detaylı bilgi Toyota Kardelen Plaza ve toyota.com.tr adresinde.
4: Toyota Pro Ace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
2: Reklamları dinlediniz. Radyo Wang. Radyo Wang.

Jinavenda Nucheyan Denbaş. Akademiya Zanisten Civaki Diyarkırkul Ligel ve Kişandına Hezin Nava Sinoren Türkiye Kuneris Bun Vançar Tünel U Çeperinle Metina Evalakrine U Hagut Lepeşiye Azadiye Öcalan U Kanunin Azadiye Editu Astengi U Hincet Nemaye. Endame Hinkari Ye 5 Azıman Uveja'ya Kurdi Ya Fakülteye Uveja'ya Ya Zaningeha Mardin Artuklu Doçent İlyas Akman Veki Profesöre Zimane Zazaki Hateta İnkarın Bevi Avayi Akman Bu Yekem Profesöre Zimane Zazaki Le Türkiye U Cihani Hefseroke DBP A Ahmedi Ahmet Doğan U Hefseroke Metuhat Fede Kerem Can Polat Jiber Bistu Haştemi Salvegar Adar Hısın Abdullah Öcalan Eji Suriye Banga Tevlibuna Meşa Nehe Cotmehi Yaku Deli Ahmedi Beyle Dar Hıstın Kırın. Linavçeya Maltepe ya İstanbul'e avahiyek heft hati helveşiya. Gelek kes dibin kavılandı ma bun hatıra gandın ku dükesin dibin kavılandı ma ne jiyana kuşu destane legerina dükesindin hinci didome. De çerçeveye le pirsina gendeliye ya le dij işaretariya Yaşihan Ali Kırıkkale'ye de le du bajaran operasyonin hevdem hatın ne derhıstın u nehkes hatın bin çapkırın. Malbatin kudu komkujiya istasyona treni ya Ankara'ya ya dehe cotme hede haskirin kovunda kırın diyar kırın ku tevisalin derbas bu iji hamu aliyin erişi bitevahi ne hatine zelal kırın u gotin riya aştiya rastin birubrubu nere derbastı ve. Parezvan Emaf Emrovan u Parezer Alp Selek Koça Davikır Selek Bitekoşinin huyin hukuki yin zedetiri şes salan Jitekoşina Karkeran Bigre Haya Darzandinin Pişti Darbaya Dozde İloni Teynaskırın Hervuhad Doza Bazara Mısır'da Parastına Keçahı Pınar Selek Şikırı bu. Veziri Perverdehiya Netivey Yusuf Tekin Dıveşana Zindide Derbari Pergala Perverdehiye de Dahyaniyin Rehne Girdan. Vezir Tekin Balk Şanser Direjahiya Heyama Perverdehiya Mecburi ya Doze Salan Ugot de Heyama Peşte Peguman de Mijara Kurtkırına Perverdehiya Mecburi Derke ve Hole ku evyek işaret bi guherinek nu ya rezikname-yi dike. MGK rapora xo ya binpêkirina mafê rojnamegerên jin ya meha Îlonê li ser platformên xo yên medyaya dijital parve kir. MGK da zanî ku di meha Îlonê de zextên li ser rojnamegerên jin û qada dijital berdewam kirin û hagot. Xogihandina hesabên medyaya dijital ên dezgehên çapemeniyê rojnamegeran, rêxistinên jinan û parêzvanên mafên mirovan hatin asteng kirin. Navenda Le Koline ya Konfederasyona Sendika en Karkerin Şoreşker en Türkiye rapora çavdari ya Vunca Kırına Maaşan Acotmaha 2026 an Jireya Giştire Eşkere Kır. Luguri rapori Bıkaranina Muçeyin Navini yen Karkerin Kayıtkiri Leçuna Gişti ya Berhevkiri ya Bacu Enflasyoni Jibu Zedetiri 7 milyon Karkerin Sigortekiri Dineh Mehin Peşin en 2026 an de Herikem 2 trilyon 253 milyar 221 milyon lire in Türkiye. DFG Gurbetelli Ersos de Salvegara Bistu Nehemin Aşade Tavede Bidakhyani Eke Bibirani U Desnişan Kırku Mirateye Herigirin A Gurbetelli Jimera Hiştiye Şopantına Hakikati Mezinkırına Denge Jinan U Domantına Tekoşina Çopemeniye Azade U Got İrobe Hazaran Rojnemegerin Jin Mirateye Gurbetelliye Devirdigirin. Linavçeya Samsate ya Semsure Merve Fe abi çeke birindar hattitin jana hujidesta lepirsineke berfireh derbari büyerece hattes pekirin. Le Aydin'e dina 24 saat ande düjün ji Aliye Meyran ve hatın kuştun. Fatima Akban Linavçeya Efeler ji Aliye Meyre huye beri ve u Emel Bozkuşi Linavçeya İncirliova ji Aliye Meyre ku bere dijiye ve hatın kuştun. Helbijartinin serokatiye le Fransa'ya nezik dibin. Gera yekem dedi 18 Nisan'a 2027'de u gera duyemji dedi diye gulana 2027'de uvereli darxistin.
بنیزک بونا سالوگر سیمین آ ایریشا اسرائیل یا لسر غزه به هزاران کس لباجارین جهانی درکتن کولانان دا کو ایریشین لسر غزه پروتستو بکن دخو پشانتانان ده بانگا اگربسته ازادی جبو فلسطینه و بداوی بونا پشکیر یا سیاسی یا جبو اسرائیل حتی کرد. امگهشتن داویان اوچه ین خواه بمینند خوشیده.

0: ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
1: Hayalinizdeki villa artık çok daha ulaşılabilir. Anka Kent'te son villalar için kaçırılmayacak kampanya başladı. %50 peşin, kalan %50 ise 12 ay vadeyle. Şimdi taşının, taksitle ödeyin. Üstelik kampanya sınırlı sayıda villa için geçerli. Detaylı bilgi ve satış için Tezgel Yaşam AŞ. Telefon 0532 659 95 91. Anka Kent, en iyi villa.
2: Reklamları dinlediniz.

ne fayda. Kefen beyazak ne fayda. Bir hayna yaş dökersin, kadrin bilmezak ne fayda. Bir hayna yaş dökersin, kadrin bilmezak ne fayda.

0: Jinavenda Nûçeyan Dembaş. Akademiya Zanistên Civakê Diyarkirkul li gel vekişandina hêzên li nava sînorên Tirkiye ku nerîsk bûn wan çar tunel û çeverên li Metînayê vala kirine û wiha got li pêşiya Azadiya Öcalan û Kanûnên Azadiyê Editû Astengî û Hincet nemaye. Endamê Hînkariyê yê beşa ziman û wêjeya kurdî ya fakülteya wêjeyê ya zanîngeha Mardin Artuklu doçent İlyas Akman wekî profesörê zimanê Zazakî hate tayîn kirin. Bi vî awayî Akman bû yekem profesörê zimanê Zazakî li Tirkiye û cîhanê. Hevserokê DBP a Amedê Ahmet Doğan û hevserokê Medtuhat Fedê Kerem Can Polat ji ber 28 salvegera derxistin Abdullah Öcalan ejî Sûriyê banga tevlîbûna meşa nehê cotmehê ya ku dê li Amedê bê li derxistin kirin. Li navçeya Maltepe ya Stambolê avahiyek 7 xatî hilweşiya. Gelek kes dibin kavilan dema bûn hatira gihandin ku du kesên dibin kavilan dema ne jiyana xwe ji dest dane lêgerîna du kesên din hîn jî didome. Di çerçeveya lêpirsîna gendeliyê ya li dijî şaredariya Yaşihan Ali Kırıkkale'ye de li du bajaran operasyonên hevdem hatin nedarxistin û neh kes hatin binçav kirin. Malbatên ku di komkujiya istasyona trenê ya Enkereye ya dehê cotmehê de hezkiriyên xwe winda kirin diyar kirin ku tevî salên derbas bûyî jî hemû aliyên êrişê bi tevahî nehatine zelal kirin û gotin riya aştiya rastîn bi rûbrûbûnê re derbas dibe. Parêzvanê mafê mirovan û parêzer Alp Selek koça dawî kir. Selek bi tekoşînên xwe yên hukukî yên zêdetirî 6 salan ji tekoşîna karkeran bigre heya darzandinên piştî darbeya 12 îlonê tê naskirin. Her wiha di doza bazara Misr'de parastina keça xwe Pınar Selek jî kiribû. Wezîrê Perwerdehiya Netewey Yusuf Tekin di weşana zindî de derbarê pergala perwerdehiyê de daxuyaniyên rexne girdan. Wezîr Tekin balkişand ser dirêjahiya heyama perwerdehiya mecbûrî ya 12 salan û got di heyama pêş de bêguman dê mijara kurtkirina perwerdehiya mecbûrî derkeve holê ku ev yek îşaret bi guherînek nû ya rêziknameyî dike. MGK rapora xwe ya binpêkirina mafê rojnamegerên jin ya meha îlonê li ser platformên xwe yên medyaya dijital parve kir. MGK da zanî ku di meha îlonê de zextên li ser rojnamegerên jin û qada dijital berdewam kirin û ha got. Xogihandina hesabên medyaya dijital ên dezgehên çapemeniyê rojnamegeran, rêxistinên jinan û parêzvanên mafên mirovan hatin asteng kirin. Navenda Lêkolînê ya Konfederasyona Sendikayên Karkerên Şoreşger ên Tirkiyê rapora çavdariya winda kirina meaşan a cotmeha 2026 ji rêya giştî re eşkere kir. Li gorî raporê, bikaranîna mûçeyên navînî yên karkerên qeydkirî, lêçûna giştî ya berhevkirî ya bac û enflasyonê ji bo zêdetirî 17 milyon karkerên sigortekirî di neh mehên pêşîn ên 2026 de herikem 2 trilyon 254 milyar 221 milyon lîreyên Tirkiye. DFG Gurbetelli Ersos di salvegera 29 a şadeta wê de bi daxuyaniyeke bibîranî û destnîşan kir ku mîrateya herî giring a Gurbetelli ji me re hiştiye şopandina heqîqetê mezinkirina dengê jinan û domandina tekoşîna çapemeniya azad e û got îro bi hezaran rojnamegerên jin mîrateya Gurbetelliyê dewr digirin. Li navçeya Samsatê ya Semsûrê Merve Fe abiçekê birîndar hat dîtin jiyana xwe ji dest da lêpirsîneke berfireh derbarê bûyerê de hat destpê kirin. Li Aydinê di nav 24 saetan de du jin ji Aliye Mêran ve hatin kuştin. Fatime Akban li navçeya Efeler ji Aliye Mêrê xwe yê berê ve û Emel Bozkuşî li navçeya Incirlîova ji Aliye Mêrê ku bêre dijiye ve hatin kuştin. Hilbijartinên serokatiyê li Fransayê nêzîk dibin. Gera yekem dê di 18 Nîsana 2027 de û gera duyem jî di Didiyê Gulana 2027 de were li darxistin. بنيزك بونا سالفاجرا سيمين ايريشا اسرائيلي يا لسر غازي بحزاران كس لباجارين جيهاني دركتن كولانان داكو ايريشين لسر غازي بروتوستو بكن دخو بشانتانان زي بانغا اغربستي ازاديا جبو فلسطيني و بداوي بونا بشكيريا سياسي يا جبو اسرائيلي هاتكر ام گهشتن داویان و چهین خواه بمینند خوشیت.
1: رکلاملر Hayalinizdeki villa artık çok daha ulaşılabilir. Anka Kent'te son villalar için kaçırılmayacak kampanya başladı. %50 peşin, kalan %50 ise 12 ay vadeyle. Şimdi taşının, taksitle ödeyin. Üstelik kampanya sınırlı sayıda villa için geçerli. Detaylı bilgi ve satış için Tezgel Yaşam AŞ. Telefon 0532 659 95 91. Anka Kent, en iyi villa.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
3: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
4: Toyota. Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota Pro Ace ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Ayrıca 12 Ekim Pazartesi günü saat 11 ile 19 arasında gerçekleştireceğimiz kokteylimize tüm çiftçi ve esnaflarımızı bekliyoruz. Toyota'nın güvenilirliğini, dayanıklılığını ve işinize uygun ticari araç çözümlerini yakından keşfedin. Detaylı bilgi Toyota Kardelen Plaza ve toyota.com.tr adresinde.
5: Toyota Pro S ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
6: Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı. Hamravat Sosyal Tesisi, 11 Ekim Pazar günü saat 15'te düzenlenecek açılış töreniyle halkımızın hizmetine açılıyor. Uygun fiyatları, zengin menüsü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Tüm halkımızı bu güzel buluşmaya davet ediyoruz. Hamravat Sosyal Tesisi. Lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Tarih: 11 Ekim Pazar günü saat 15. Yer: Urfa Yolu 3. Sanayi Karşısı, Kardeşlik Parkı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi. Halkımız için, halkımızla.

0: Bang Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. DEM Parti Şırnak Milletvekilleri Nevruz Uysal Aslan, Ayşegül Doğan ve Mehmet Zeki İrmez, farklı yer ve tarihlerde yaşamını yitirenler için yapılan anmalar gerekçesiyle düzenlenen gözaltı ve soruşturmaları Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'na taşıdı. DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevruz Uysal Aslan, Mezopotamya Ajansı'nın yayın yaptığı web sitesine getirilen erişim engelini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanıtlaması istemiyle meclis gündemine taşıdı. DEM Parti Ümraniye İlçe Kadın Meclisi ve Halkların Demokratik Kongresi, İstanbul İl Kadın Meclisi, uyuşturucuya, çeteleşmeye ve yozlaşmaya karşı kadın dayanışmasını büyütüyoruz şiarıyla Ümraniye ilçesinde bulunan Kocatepe Mahallesi'nde kadın buluşması gerçekleştirdi. Kadınlar, yakınlarının uyuşturucuya nasıl düştüğü üzerinden tartışmalar yürüttü. Avrupa Konseyi İşkenceyi Önleme Komitesi, Türkiye'ye Ocak 2021 ve Şubat 2024'te yaptığı ziyaretlerin raporlarını 7 Ekim 2026 kamuoyuyla paylaştı. DEM Parti ve İnsan Hakları Derneği Merkezi Hapishane Komisyonu, CPT'nin raporuna ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. DEM Parti, raporların yıllar sonra açıklanmasını eleştirerek gecikmenin önleme işlevini ortadan kaldırdığını ve bundan iktidarın sorumlu olduğunu belirtti. Ahmet Spor ile Gençler Birliği arasında oynanacak Trendyol Süper Lig 7. hafta maçı öncesi Gençler Birliği taraftarından ırkçı paylaşım yapıldı. Gençler Birliği Spor Kulübü'nden ise ırkçı paylaşımlarda bulunan taraftar grubuna dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Yatırım fonlarının tasfiyesinde ödeme süreci başlıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Meclis Genel Kurulu'nda verdiği bilgilere göre A1 Kapital, BUS ve Pardus'un olağan tasfiye kapsamındaki 17 fonunda bulunan 43.643 yatırımcıya bugün ödeme yapılacak. İstanbul Ekonomi Forumu'nda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dezenflasyon sürecinin savaşın etkisiyle kısmen yavaşladığını öne sürdü. Şimşek ayrıca 2027 bütçesinde savaş ekonomisine yatırımın %229 artırılacağını da söyledi. TİP Genel Başkanı Erkan Baş, yeni parti genel başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti. Görüşme sonrası yapılan ortak açıklamada erken seçim gündemi ele alındı. Baş, seçimin Erdoğan'ı yeniden seçtirmek için değil, Türkiye'nin önünü açmak için yapılması gerektiğini belirtirken, Özel ise 2,5 yıl bizden, 2,5 yıl Erdoğan'dan, gelsin sandığı koyalım önerisini yineledi. MHP Antep Milletvekili Sevda Karaca, İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, İzmir Milletvekili İbrahim Akın, Hakkari Milletvekili Vezir Parlak Coşkun, TİP Milletvekili Ahmet Şık ve Yeni Parti Ankara Milletvekili Okan Konuralp, gazeteci ve Disk Basın İş Disiplin Kurulu üyesi Derya Okatan Albayrak'ın tutuklanmasını meclis gündemine taşıdı. Gazeteci Derya Okatan'ın serbest bırakılması çağrısı yapan meslektaşları ise hakkındaki suçlamaların hukukun evrensel ilkeleri ve basın özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilmesi istendi. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi'nin Ekim 2026 ücret kayıpları izleme raporuna göre 9 ayda artan vergi dilimleri ve enflasyon nedeniyle asgari ücret %28 oranında eridi. MKG 2026 Eylül ayına ilişkin kadın gazetecilere yönelik hak ihlalleri raporunu yayımladı. Raporda kadın gazetecilere yönelik soruşturma ve davalar, haber takibinin engellenmesi, gözaltı ve tutuklamalar, tehditler, saldırılar ve dijital sansürün sürdüğü belirtildi. Van'da uluslararası komploya karşı yapılacak yürüyüşe katılım çağrısında bulunan siyasi kurum temsilcileri, Abdullah Öcalan'ın fiziki özgürlüğü için alanlardayız mesajını verdi.
1: Ankara'da 10 Ekim 2015 tarihinde emek örgütleri tarafından düzenlenen Barış ve Demokrasi mitingine yönelik DAEŞ'in gerçekleştirdiği bombalı saldırının üzerinden 11 yıl geçti. 104 kişinin hayatını kaybettiği katliamda yüzlerce kişi de yaralandı. Gar katliamında yakınlarını kaybeden aileler aradan geçen yıllara rağmen saldırının tüm yönleriyle aydınlatılmadığını belirterek gerçek bir barışın yolu yüzleşmeden geçiyor dedi. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde zırhlı araçtan açılan ateş sonucu yaşamını yitiren 4 yurttaşın ailesi 10 yıldır adalet bekliyor. Dosyanın 8 yıldır Yargıtay'da olduğuna dikkati çeken katledilen Serhat'ın babası Hasan Buldan, seçilmişlere sesimiz olun çağrısı yaptı. İstanbul Maltepe'de bulunan Cevizli Mahallesi'nde sabah saatlerinde 7 katlı bir bina çöktü. Çöken katlarda yapılan arama kurtarma çalışmalarında enkazdan 2 kişinin cenazesi çıkarıldı. 3'ü çocuk, 11 kişi sağ olarak kurtuldu. Kalan 1 kişiyi arama kurtarma çalışması ise devam ediyor. Serekaniye'ye saldırıların 7. yıl dönümünde 29 Ocak anlaşması kapsamında 514 aileden oluşan 4. göçmen kafilesi dönüş için yola çıktı. Serekaniye Göç Komitesi, güvenlik ve demografik değişim nedeniyle dönüş koşullarının henüz tam olarak sağlanmadığını belirtti. Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi, Rus ordusunun Donetsk bölgesindeki Kramatorsk şehrinde yolcu otobüsün hedef alması sonucu 30 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 18 kişinin yaralandığını duyurdu. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, ABD heyetini kabulünce İsrail'in ABD'nin öncülüğünde imzalanan çerçeve anlaşmasını ihlal ederek Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği köy ve beldelerde saldırılarını sürdürdüğünü belirtti. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir dizi diplomatik temas gerçekleştirdi. Görüşmeler sırasında iki ülke arasındaki askeri işbirliği ve savunma yardımları da gündeme geldi. İsrail ordusunun Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 74.254'e, yaralı sayısı 175.306'ya yükseldi. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.

0: ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Ayrıca 12 Ekim Pazartesi günü saat 11 ile 19 arasında gerçekleştireceğimiz kokteylimize tüm çiftçi ve esnaflarımızı bekliyoruz. Toyota'nın güvenilirliğini, dayanıklılığını ve işinize uygun ticari araç çözümlerini yakından keşfedin. Detaylı bilgi Toyota Kardelen Plaza ve toyota.com.tr adresinde.
1: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
2: Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı. Hamravat Sosyal Tesisi, 11 Ekim Pazar günü saat 15'te düzenlenecek açılış töreniyle halkımızın hizmetine açılıyor. Uygun fiyatları, zengin menüsü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Tüm halkımızı bu güzel buluşmaya davet ediyoruz. Hamravat Sosyal Tesisi, lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Tarih 11 Ekim Pazar günü saat 15. Yer Urfa Yolu 3. Sanayi Karşısı Kardeşlik Parkı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi. Halkımız için, halkımızla birlikte.
3: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da Stat yolundayız.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Bu bir yeniden iletimdir.
6: Sağlığa dair merak edilenler, doğru bilinen yanlışlar ve uzman görüşleri. Fizyoterapist Mithat Yaşan'ın sunumuyla her hafta farklı bir sağlık konusunu alanında uzman konuklarla ele alacağız. Siz de konuya dair merak ettiklerinizi 532 489 7424 numaralı hattımızdan

0: Merhabalar değerli Veng Radyo dinleyicileri. Bugün 8 Ekim Perşembe günü saat 17. Tekrardan Sağlık Saati programıyla karşınızdayız. Bugünkü konumuz gözle ilgili göz hastalıkları uzmanı Sayın Doçent Doktor Fatih Mehmet Türkçü misafirimiz oldu. Sağ olsun bizi kırmadı, kendisi geldi, konuğumuz oldu. Bize ulaşmak isterseniz, sorularınız olursa 0532 489 74 24 nolu hattan WhatsApp mesajlarınızı iletebilirsiniz. Frekanslarımız Diyarbakır için 95.0, Mardin için 95.0, Urfa için 87.8, Adıyaman için 93.50 ve Muş için 96.50. Sorularınız olursa WhatsApp'tan tekrar 0532 489 74 24 nolu hatta mesajlarınızı iletebilirsiniz. Fatih Hocam hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Nasılsınız hocam?
1: İyiyiz, teşekkürler, uğraşıyoruz.
0: İyiyiz. Siz hocam, nasılsınız? Sağ olun. Biz de iyiyiz hocam, teşekkür ederiz. Teşekkür ediyoruz bize vakit ayırdığınız için.
1: Ne demek?
0: Hocam siz kendinizi tanıtabilir misiniz? Değerli Tabii. dinleyicilerimiz sizi tanısın.
1: Ben Doçent Doktor Fatih Mehmet Türkçü. Burada özel bir hastanede görev yapmaktayım. Yaklaşık 25 yıldır göz hastalıkları uzmanıyım. Yani yaklaşık 16 yıldır da Diyarbakır'da çalışıyorum. Yani gayet mutluyuz, çalışıyoruz. Ameliyatlarımıza, polikliniklerimize devam ediyoruz. Bir sıkıntımız yok.
0: İyi hocam, çok şükür. Fatih hocam, sorularımıza başlayalım mı?
1: Olur.
0: Hocam, Alzheimer lazer tedavisi nedir? Bu lazer tedavisi ne zaman başladı? Tarihçesi nedir? Evet. Ne zamandan beri kullanıyorsunuz?
1: Yani şöyle anlatayım. Yani şimdi öncelikle görme bir ihtiyaç. Evet. Tarih boyunca da hep ihtiyaç olmuş. Bunun için değişik yöntemler hep denenmiş. Yani bu eski çağlardan beri önce cam, daha sonra gözlüklerle bir görme ihtiyacı karşılanmaya çalışılmış. Ama Alzheimer lazerin, yani dediğimiz refraktif ciğer, yani lazer teknolojinin gelişimi daha yakın zamanlara denk geliyor. Bu ilk defa 1896 yıllarda Hollanda'da böyle astigmatı düzeltmeye çalışıyor doktor arkadaşlar. Ama bu bir kesi yaparak deniyorlar, olmuyor. Daha sonra yine tarihsel süreçte 1930'larda tekrar deniyor. Bu işler genelde bir şekilde askeriye de başlıyor. Muhtemelen ulaşmak daha kolay. Orada astigmatı düzeltmeye çalışıyorlar yine kesi yaparak. Ama derin kesiler yaptığından dolayı hastalar kör oluyor. Yani bu yine olmuyor. Bizim bu işin başlangıcı Rus bir doktor tarafından kaza sonucu tespit ediliyor. O çok ilginç. Doktor Fyodorov var, Rus bir göz hekimi. Buna bir hasta geliyor, bisikletten düşen bir çocuk hasta. Geldiğinde işte çocuğu muayene ediyor, tedavilerini yapıyor. Daha sonra çocuğu takip etmeye başlıyor. Ama ilginç olan, çocuk kaza yapmasına rağmen ilerleyen süreçte görmesinin arttığını fark ediyor. Bu da tabii doktorun çok dikkatini çekiyor. Şimdi normalde bizde travma alan, kaza yapan kişilerde bir görme azalması bekleriz. Ama bunda tam tersine görme artışı oluyor. Tabii doktor çok meraklı, hani ne oluyor diye merak ediyor. İşte hastayı takip etmeye başlıyor. Takipler sırasında fark ediyor ki bizim kornea dediğimiz gözün ön camsı kısmı var. Oradan bir parçanın kesildiğini fark ediyor. İyileşme sırasında da bordaki düzelme ile çocuğun gözlük numaralarında azalma fark ediyor. Burada aklına bir ışık yanıyor. Diyor ki burada bir şey tedavide kullanabilir miyim? Bundan sonra tedavi süreci başlıyor. Hastalarda denemeye başlıyor. Yaptığı hastalarda gerçekten işe yarıyor. Aslında bu lazerin başlangıcı tamamen bir kaza sonucu. Gerçi tıpta pek çok şey öyle kaza sonucu başlıyor. Bu da öyle şekilde ve ilk lazer dediğimiz teknoloji orada başlıyor.
0: Evet hocam. İlginçmiş hocam.
1: Evet.
0: Zaten birçok şey işte bilimle ilgili biliyorsunuz, Einstein'ın evet. Elmanın düşmesi.
1: İşte penisilinin bulunması, evet, bulunması, yani Newton gibi. Bu da bizim de göz, evet. Hani tamamen 1960'larda bir kaza sonucu başlayan bir tedavi yöntemimiz.
0: Peki hocam, bahsettiniz bunlar, hani miyop dediniz, astigmat dediniz. Bunlar evet. Ne anlama geliyor hani dinleyicilerimiz açısından?
1: Tabii. Yani şimdi burada iki tane kavram kargaşası var. Şimdi miyop dediğimiz şey, yani normalde hep uzağa görememe. İşte hipermetropi, yakını görememe gibi okullarda bize bir bilgi verilir. Aslında bu tam olarak doğru değil hani bizim tıbbi açıdan. Miyop bizde gerçekten uzağa görememe, ama hipermetropi de aynı zamanda uzağa görememedir. Bunun yanında tabii bir de astigmatımız var. Astigmatta da daha çok kırılım bozukluğuna bağlı olarak işte şekillerde ışık dağılması, ışık yansıması gibi bozuklukların görünmesi. Yani burada her yaşta başlayabilen bir bozukluk. Artık miyopi dünyada bir salgın olmak üzere. Ciddi endemik hale geliyor.

0: Bunun en büyük sebebi artık teknolojik gelişmeler. Kullanılan işte ekran bağımlılığımız, yakın ekran, dışarıda vakit geçirmiyoruz. Yani miyopiyi durdurabilecek en önemli faktörlerden birisi güneş ışığına maruz kalmak. Özellikle çocuklarda. Artık maalesef çocuklar dışarı çıkmıyor. Çok fazla tablet, telefonla uğraşıyorlar. Bunların da hepsi aynı şekilde artık miyopi bir endemi haline geliniyor. Muhtemelen 10 yıl içinde çocukların %90'ının gözlük kullanılacağı tahmin ediliyor. Çok, yani ciddi bir ciddi oran. Bir oran. Çok hocam. Ciddi bir oran.
1: Hmm. Evet. Fatih Hocam, gerçi konumuz dışında bir soru gelmiş dinleyicimizden. Onu size iletelim. Makula sarı nokta hastalığının tedavisi var mı? Nasıl önlenebilir? İrlemesi nasıl durdurulabilir diye bir soru gelmiş.
0: O çok farklı bir konu ama kısaca bilgi vereyim. Makula sarı nokta hastalığı genelde ileri yaşlarda gördüğümüz bir hastalık. İki tipi var. Bir kuru tip dediğimiz, bir de yaş tip dediğimiz iki türü var. Eğer yaş tipse enjeksiyon tedavileri yapıyoruz belli aralıklarla. Onunla hastalığı durdurmaya çalışıyoruz. Kuru tiple ilgili de gelişmeler var. Yani yeni teknolojiler onunla da çıkmaya başladı. Eskiden tedavisi yok diyorduk ama şu aşamada birincisi vitamin tedavileri, yeni güncel cihazlar var. Hani umarım biz de yakın zamanda kliniğimize kazandıracağız. Özel bir ışın tedavisiyle hastalığı durdurmayı ve görme artışını sağlayabileceğiz. Yani onun da tedavisi olacak diye tahmin ediyoruz. Durdurmanın yöntemi diğer şekilde de beslenme. Yani mutlaka beslenmeye dikkat etmek gerekiyor. Daha çok Akdeniz tipi beslenme. Kilo alımıyla hastalık hızlanıyor. Mutlaka güneş gözlüğü kullanımı öneriyoruz hastalara. Evet. Ve omega 3 desteği ciddi anlamda. Hani kısaca bir bilgi verecek olursak bunlarla hastalığı birazcık daha yavaşlatabiliriz.
1: İyi hocam. Değerli dinleyiciler, bize 0532 489 74 24 nolu hattan WhatsApp'tan mesajlarınızı iletebilirsiniz. Eğer yazdığınız yeri de yazarsanız, iletirseniz seviniriz mesajlarınıza. Fatih Hocam, devam edelim mevcut konumuza, lazere. Evet. Göz çizdirme ile lazer tedavisi aynı mı hocam? Ne evet. anlamalıyız?
0: Şimdi halk arasında lazer tedavisi hep göz çizdirme olarak biliniyor ve hastalarımız bile hep göz çizdirme diye bahsediyor. Aslında artık göz çizdirme diye bir yöntem yok. Yani az önce anlattığım gibi işte Doktor Fyodorov'un bulduğu yöntem göz çizdirme yöntemiydi. Gerçekten gözde bir çizik oluşturuyorduk. Yani gözde 6, 8, 12 tane korneaya dediğimiz ön camsı kısma %90 kadar inceltecek şekilde kesiler yapıyorduk. Daha sonra işte bu kesiler iyileşirken göz düzleşince görmede bir miktar düzelme oluyordu. Bunun adı göz çizdirmeydi. İşte 1960'larda çıkan yöntem buydu. Ama işte zamanında bu radyal keratodinami dediğimiz bir yöntem, RK denir ona. Bu yöntemin işte öngöremedik. Hani hastaya gözüne bir çizik atıyorsun ama ne kadar iyileşeceğini bilmiyoruz. Standartize edemiyoruz. Bir de orada kesi yaptığın yer tam iyileşmiyor. Hasta küçücük bir travma alsa bile göz açılabiliyor. Bu gibi sebeplerden dolayı bu yöntem terk edildi. Artık günümüzde neredeyse hiç uygulamıyoruz. Gelişmiş şekilleri var. Bazı işte astigmatları falan düzeltmekte kullanıyoruz. Ama bizim bahsettiğimiz lazerle artık göz çizdirme tamamen farklı bir şey. Bir de burada şeyi söylemek isterim. Hani lazer dediğimiz zaman hastaların aklına hep şey geliyor. Böyle Star Wars filmindeki gibi ışın kılıcı. Odanın her tarafında ışıklar yanıyor, sönüyor. Öyle bir şey değil. Bunlar çok ileri teknolojiler. Tek bir oda noktalıyoruz bunu. Ufacık bir ışın demet, infrared ışık dediğimiz özel bir gazla çalışan bir sistem. Korneada belli bir yüzeye denk gelen yeri sadece o dokuyu milimetrik olarak buharlaştırıyor. Bundan aynı ameliyat sırasında binlerce atım yapıyoruz. Korneanın yüzeyini düzleştiriyor bu tamamen. O düzleşmeyi biz ayarlayarak o miyopi, hipermetropi ya da astigmatı yok edebiliyoruz. Bunlar çok gelişmiş teknolojiler. Yani göz çizdirme değil, biz lazer yapıyoruz hastalara. Artık göz çizdirme diye bir şey yok. O yılların gelen bir isim alışkanlığı. Yoksa göz çizdirme değil, bunun adı tamamen lazer teknolojisi.
1: O alışkanlığı da biraz yenmek herhalde zaman istiyor.
0: Yok, mümkün değil. Hani biz bile hastaları anlatırken evet, işte ya da reklamda kullanırken, çünkü hastalar lazer dediğimiz zaman, işte Alzheimer lazer, refraktif cerrahi dediğimiz zaman hastanın aklında bir şey, hani bir ışık yanmıyor. Biz de kullanırken göz çizdirme diye kullanıyoruz. Ama onun gerçeği lazer teknolojisi.
1: Peki hocam, lazer yapıyoruz. Yani kaç çeşit lazer yöntemi kullanıyoruz?
0: Evet.
1: Yani Alzheimer'dan bahsettiniz.
0: Alzheimer lazerler, hani infra, bu fotoablasyon dediğimiz bir yok etme teknolojisi. İşin temeli o. Ama 3 çeşit yöntem kullanıyoruz biz hastaları ameliyat ederken. Bunlardan birincisi ve en sık kullandığımız, tarihte işte bu ilk bulduğumuz yöntem, yüzeyel cerrahiler. Bunların da atası PRK dediğimiz bir yöntemimiz var. PRK'da biz ne yapıyorduk? Yüzeyi bir kazıyoruz, tabana lazer yapıyoruz, hastayı iyileştiriyoruz. Daha sonra bu yeterli olmadı. Bu trans PRK dediğimiz ya da güncel en sık kullandığımız yöntem NOTAŞ teknolojisine döndü. İkinci yöntemimiz bir şey çıkarmak üzerine teknolojiler gelişti. Bakıldı eğer yüzeyi düzleşirken öngöremiyoruz yine sonucu. Dediler bir kesi oluşturalım. İşte demiştik ya Fyodorov bir kesi vardı. O kesiyi biz yapsak nasıl olur diye bu sefer LASIK teknolojisi ortaya çıktı. LASIK'te ne yapıyoruz? Bir şapka dediğimiz filep oluşturuyoruz. O filebi kaldırıyoruz. Altına lazer yapıp tekrar şapkayı kapatıyoruz. Şimdi bu da iki çeşit. Ya bunu biz mekanik olarak özel bir cihazla kesiyoruz. Bunun adı LASIK. Ya da bunu yine lazer teknolojileriyle kesebiliyoruz. Onun adı da femtolasik. Bu ikinci bir yöntemimiz. Artık günümüzde üçüncü bir teknoloji geldi. İşte bu lentiküler cerrahi dediğimiz, bu da halk arasında belli bir isimle doğdu. Smile teknolojisi. Aslında Smile bir firmanın adı. Bunun Kilex, Kerex bir sürü yöntemimiz var. Ama en çok bilinen yöntem Smile olduğu için lentiküler cerrahiler Smile olarak biliniyor. Burada ne yapıyoruz? İşte bir hamburger gibi düşünün. Hamburgerin iki tabakası var. Ortada da et var. Evet. Biz hamburgerin ekmeklerini koruyoruz. Lazerle aradaki eti çıkartıyoruz. Bunun adı da Smile teknolojisi oldu ya da lentiküler cerrahiler. Yani üç tane farklı yöntemimiz var. Birincisi yüzeyel teknolojiler. İkincisi kesiye bağlı. Üçüncüsü lentiküler dediğimiz bir şey çıkardığımız yöntemler.
1: Peki bu üçünün de avantaj ve dezavantajları hasta açısından nelerdir hocam?
0: Tabii ki var. Şimdi burada en önemlisi hani bunların avantaj dezavantajdan çok hangi hastaya hangi yöntemi yapalım? Bizim için en büyük problem o. Şimdi avantaj olarak baktığınız zaman işte artık PRK'yı çok uygulamıyoruz. Hani PRK'da yüzey işte alkolle ya da mekanik olarak kazımak gerekiyor. Daha sonra üzerine lazeri yapıyorsunuz. Bu iyileşme birazcık daha geç oluyor. Onun yerine no-touch yapıyoruz hastalara. No-touch dediğimiz teknolojide de hastaya hiç göze dokunmuyoruz. Bunun avantajı ne oluyor? İşte bazı hastalar ameliyattan korkuyorlar ya da çekiniyorlar. Diyorlar ki işte benim gözüme hiç dokunmasın doktor. O zaman hastaya hiç dokunmayacağı bir teknoloji olan no-touch var. Ya da eskiden ince korneyalara ameliyat yapamıyorduk hiçbir şekilde. Bundan yıllar önce ilk baktığımız bir film çekiyoruz biz hasta geldiğinde. Filmde korneası ince ise diyordu ki senin korneyan ince ameliyat olamaz. Ama artık no-touch teknolojisiyle ameliyat da yapabiliyoruz. Onun haricinde işte mesela askeri ya da polisler ya da güvenlik görevlilerinde göze darbe riski var. Bu hastalarda bir mekaniği korumak gerekiyor. O mekaniği en iyi koruyan yöntem de no-touch. Şimdi hastanın biz ilk geldiği zaman bunları mutlaka değerlendiriyoruz. Hasta ne meslek, işi ne, hastanın beklentisi ne, nasıl bir iyileşme periyodu var. Bu işin olumlu tarafı güzel cerrah ama dezavantajı ne? Diğer teknolojiler ne dedik? Yüzeye kapatacağımız bir şey var. İşte hamburger gibi dedik yüzeyi var ya da lastikte şapka var yüzeye kapatabiliyoruz. Ama no-touch teknolojisinde bu yok. Yüzeyi tamamen biz lazerle tıraşlıyoruz. Açıkta kaldı. Bu da bize dezavantaj olarak ne getiriyor? Daha geç iyileşiyor. Çünkü gözün kendiliğinden iyileşme sürecini beklememiz gerekiyor. Bu da hastalarda diğerleriyle bir günde olan bir görme artışı no-touch'la 3 günde, 5 günde, bazen 15 güne kadar uzayan iyileşme periyoduna neden oluyor. Dezavantajımız da bu. LASIK'e gelirsek, LASIK'te ne yapıyoruz? İşte mekanik olarak ya da lazerle bir şapka oluşturuyoruz. Yüzeyde bir şapka oluşturup şapkayı açıyoruz. Burada ne yapmamız gerekiyor? Gözde bir kesi oluşturmamız gerekiyor. Buna bağlı olarak da kesi yaptığınız için ister istemez gözün mekaniğini bir miktar bozuyorsunuz. Çünkü orada bir kesi var. Keserken de aynı zamanda ne yapıyoruz? Biz oradaki sinirleri de kesiyoruz. Bu da ne getiriyor? Hastalarda kuru göz, batma şikayetlerinin daha fazla olmasına neden oluyor. Ya da bu şapkanın yıllar içinde tam %100 tutmadığını biliyoruz. Hasta atıyorum 15 yıl sonra hani Allah göstermesin bir kaza geçirdi, göze bir darbe aldı. O flap dediğimiz doku şapka tekrar kalkabiliyor. Yani %100 oraya yapışmıyor. Bu da dezavantajı. LASIK'in avantajı ne? Hastayı bir şapka oluşturduk, kaldırdık, lazeri yaptık, kapattık. hastayı dışarıya çıkartıyoruz. 1-2 saat sonra hasta görmeye başlıyor. Bu da çok ciddi bir avantaj oluyor evet. hasta için. Hastaya bir şeyi soruyoruz. Hani erken mi görmek istersin? İşte daha güvenli mi olsun? Hastaya bir fikir soruyoruz orada. Ama LASIK'in şeyi ne? Kısıtlaması ince korneyalarda bu teknolojiyi uygulayamıyoruz. Hı hı. Mutlaka korneanın belli bir kalınlıkta olması gerekiyor. En güncel yöntemimiz işte halk arasında bilinen ismiyle lentiküler cerrahi SMILE'de ne yapıyoruz? Aradan bir doku çıkartıyoruz. Dokuyu çıkardığımız için burada yüzeysel bir cerrahi yok ama biyomekanik daha az bozuluyor. Hı hı. Daha az kuruluğa neden oluyor çünkü sinirleri tam kat olarak kesmiyoruz. Dezavantajı ne? Birazcık daha güncel bir teknoloji olduğu için daha pahalı, daha öğrenme eğrisi daha uzun, cihazları her yerde yok. Bir de tekrarlayan cerrahilere ihtiyaç olursa SMILE yapamıyoruz.
1: Evet. Hocam sorular bayağı geliyor. Evet. İsterseniz onlardan da
0: tabii biraz tabii ki o arada onları da cevaplayalım.
1: Birincisi kaç yaşından itibaren göz çizdirebiliriz zaten konuşacağız.
0: Evet birazdan konuşacağız. Evet. Onu ayrıntılarını vereceğim.
1: İkincisi merhaba hocam ve Weng Radyo ailesi. Sorum ben 42 yaşındayım. Bende hem yakın hem uzak görme bozukluğu var. Progresif cam gözlük kullanıyorum. Bu sağlıklı mıdır? Bir de nasıl önleyebilirim bu artışı diyor.
0: Yani progresif camlar eğer hasta kullanabiliyorsa çok kullanışlı camlar. Hayat kalitesini çok artırıyor. Hani önleme noktasına gelince maalesef yaşı durdurmak gerekiyor. O da ne bizim elimizde ne sizin elinizde. Yani şu anda gözlüğü kullanmak en sağlıklısı. En sağlıklısı.
1: İkinci sorumuz hocam. Fatih hocam kolay gelsin demiş.
0: Teşekkürler.
1: Mercek ameliyatı ve mercek değişimi tavsiye ediyor mu? 4.50 üzeri astigmat olan göz numarası diyor.
0: Yaş kaç acaba onu belirtmemiş yok, herhalde. Yok onu belirtmemiş. Yani şu şekilde mercek ameliyatları birazdan yine bahsedeceğiz ayrıntılarla konuşacağız. Eğer 40 yaşın altında bir hastamız ise öncelikler lazer. Hani 40 yaşın altında göz yapısı uygunsa ama 40 yaşın üzerinde ise eğer göz yapısı uygunsa mercek değişimi ameliyatları astigmat da yok edilebiliyor.
1: Hı hı. Hocam bir sorumuz daha var. Hocam kolay gelsin. Kızım 8 yaşına girdi.
0: Evet.
1: İlk önce sol gözünde şaşılık tanısı konuldu. Doktor gözlük önerdi ama bir ilerleme sağlayamadık. Ne yapmalıyız diyor dinleyicimiz.
0: Evet. Şimdi şaşılığın pek çok çeşidi var. Hani orada birinci olan eğer gözlükle düzeliyor ise hani gözlük taktığında şaşılık düzeliyorsa mutlaka gözlüğü devam etmek lazım. Ama gözlükle beraber şaşılık devam ediyorsa onda başka bir problem olabilir. Cerrahi ya da farklı tedavileri düşünmek lazım.
1: Hocam ameliyat ettiğiniz bir hastanın selam var.
0: Aleyküm selam.
1: Fatih Hoca'ya merhaba diyor. 9 yıl önce katarakt ameliyatı oldum. Görmeyi ama kaşıntı ve abartma çok var diyor.
0: Evet.
1: Göz damlası kullanınca azalıyor ama sonra yine devam ediyor. Diyor ki Fatih Hoca ne söylemek ister?
0: Muhtemelen kuruluk vardır. Hı-hı. Yani şey olarak yani bizim bulunduğumuz çevre yani burası çok kuru hava. Yani muhtemelen kuruluk vardır. Yani cerrahiyle ilgili artık 9 yılda bir problem kalmaz. Eğer şey varsa gözyaşı damlaları var ya da evet. gelir muayene ederse yardımcı oluruz.
1: Hocam bir soru daha diyor ki ne sıklıkla göz muayenesi olmamız gerekiyor?
0: Yaşa göre değişir. Hani muayene sıklıklarımız. Hani ilk çocukluk çağında hani bu hem de bir şey olsun hani halka bir mesajımız olsun. Hı-hı. İlk yeni doğanlarda mutlaka bir muayene öneriyoruz. Ya biz ya bir çocuk doktoru. Hani ilk çocukta gelişim bizim için çok önemli. Eğer ilk sıkıntısı yoksa birinci yaşta daha sonra 2 yılda bir mutlaka düzenli muayene öneriyoruz. Bu gözlük kullanmayan ya da gözde herhangi bir problem olmayan hastalar için 40 yaştan sonra da 1 yılda bir mutlaka öneriyoruz. Evet. Ama özellikle gözlük kullanıcısı ya da gözde bir rahatsızlık var ise en geç 6 ayda bir muayene yapmakta fayda var.
1: O 4 nokta üzeri astigmatı olan dinleyicimiz mesaj atmış hocam 48 yaşındaymış. Zaten
0: 48 yaşındaysa mercek tedavileriyle düzeltilebilir.
1: Hı hı. Fatih Hocam sorularımıza devam edelim. Hocam bunları konuştuk şimdi. İşte lazerin yöntemlerin avantaj ve dezavantajlarını. Peki kimlere lazer uygulamamız lazım? Herkese evet. lazer yapılabilir mi?
0: Evet şimdi o en önemli soru zaten orada başlıyor evet. bizim için. Herkese lazer yapılamıyor. Hani öyle bir imkanımız yok maalesef. Bizim için en önemli şey uygun hastayı belirlemeye çalışıyoruz. Zaten lazer dediğimiz şeydeki en önemli doktora düşen görev. Hangi hastaya lazer yapalım, hangisine yapmayalım? Onu ciddi anlamda ayırmak gerekiyor. Şimdi burada yapılabilecek şey birincisi hastanın yaşı. En önemli şeyimiz 18 yaşından önce kesinlikle lazer yapmıyoruz. 40 yaşından sonra da yapmamaya çalışıyoruz. 18 yaşından önce yapmamamızın sebebi gözlük numaraları stabil olmuyor. Şimdi bizim hasta geldi ilk soracağımız şey gözlük numarasında ilerleme var mı? ideal olarak son 6 ay ama en önemlisi son 1 yıl içinde numaranın değişmemiş olması lazer için bir aday haline geliyor. Eğer numaralarda ilerleme var ise o hastaya kesinlikle lazer yapmamak lazım. Hani o ciddi bir şey bizim için. 40 yaşından sonra niye yapmıyoruz? 40 yaşından sonra hastaya mutlaka şey bilgisini veriyoruz biz. Hasta ameliyat olduktan sonra yakın bozulur. Lazer için konuşuyorum. Eğer hasta ben sadece uzağı göreyim, yakını da görmesem de olur ya da ihtiyaç hissetmiyorum der ise en geç 45 yaşına kadar lazer yapılabilir. Ama hasta hem uzağım hem yakınım düzelsin istiyor ise lazerle bu imkanımız yok, aynı anda yapamıyoruz. Ya uzağı ya yakını düzeltebiliyoruz. O zaman birincisi ne? Hastanın yaşı. 18 yaşın üzerinde olacak, 40 yaşın altında olacak ideali. İkincisi hastanın göz durumu, mutlaka muayene ediyoruz. Ne durumda ona bakıyoruz. Hastada eğer bir ilerleme var ise, gözlük kullanıcısı hastada ilerleme var ise o hastaya da kesinlikle ameliyat yapmamak gerekiyor. Eğer ilerleme varsa siz ameliyat etseniz bile en geç hasta birkaç yıl içinde tekrar gözlük kullanmaya başlayacaktır. Bu iki tane temelimiz. Evet. Diğerleri de muayene bulgularımızla belirliyoruz.
1: Evet. Değerli dinleyiciler, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için bugünkü konuğumuz göz hastalıkları uzmanı Sayın Doçent Doktor Fatih Mehmet Türkçü. 0532 489 74 24 nolu WhatsApp hattından bizlere mesajlarınızı iletebilirsiniz. Diyarbakır ve Mardin için frekanslarımız 95.0, Urfa için 87.8, Adıyaman için 93.50, Muş için 96.50. Fatih Hocam, sorularımız gelmeye devam ediyor. Programa çok yoğun bir ilgi var.
0: Teşekkür ederiz herkese.
1: Evet. Merhaba Fatih Hocam demiş. Göz sağlığını korumak için nelere dikkat etmeliyim? Göz muayenesi ne sıklıkla yapılmalı demiş. Selamlar.
0: Yani şimdi az önce söylediğimiz gibi yaş en önemli şey muayene sıklığı için. Eğer gözde herhangi bir sıkıntınız yok ise hani yetişkin çağında 2 yılda bir muayene yeterli. Ama aile hikayesi ya da başka hastalıklar var ise mutlaka yıllık kontrolleri yapmakta fayda var. Hani göz sağlığına dikkat edecek, hani özellikle bölgemizde çok ciddi bir güneş ışığı olduğu için herkesin güneş gözlüğü kullanması lazım. Yani o burada şart, hani göz sağlığını korumak için. Diğerleri işte gözlük ihtiyacı varsa gözlüğünüzü mutlaka kullanacaksınız. İleri yaşlarda işte vitamin destekleri olabilir, özellikle omega 3 destekleri. Hani normal yaşta göz sağlığında herhangi bir problem yoksa özel bir beslenme önermiyoruz.
1: Evet. Hocam lazerden bahsediyorduk. Lazerin kimlere yapılabildiğinden bahsettiniz. Evet. 18 yaş üstü, 40 yaş altında genelde. 40 yaş üstüne de çok böyle yanaşmadığınızı
0: yani
1: söylediniz.
0: Ben kendi yani güncelik pratiğimde hastalara bilgi veriyorum ama böyle hani 40 yaşını geçmiş hastalarda çok cerrahi yapmayı tercih etmiyorum.
1: Peki başka kimlere yapılmaz hocam? Hani hastalık açısından.
0: Asıl soru bu. Hani bizim doktorlukta bir şey vardır. Yani biz hayatta ilk şey öğreniriz. Hani kime ameliyat edeceğimizi değil, evet, kime ameliyat etmeyeceğimizi öğreniriz. En önemli soru bence bu. Kime ameliyat etmeyeceğimizi bilmek daha doğru. İşte burada hasta giriyor. Birincisi hastanın beklentisi ne? En önemli şey o. Şimdi bu bir lazer teknolojisi. Bir ameliyat yapıyorsunuz. Şimdi hasta geliyor, her şey mükemmel olsun istiyor. Yani öyle bir yöntem maalesef yok. Bu bir ameliyat. Yani önce hasta onu bilecek. Bir ameliyat ve ona göre beklentiyi karşılamak gerekiyor. Hastaya biz onunla ilgili bilgi veriyoruz. Genelde söylediğimiz işte gözlük kullanıyorsan gözlüğünle gördüğün kadar ya da lens kullanıyorsan lensle gördüğün kadar göreceksin. Hastanın beklentilerini çok iyi dikkat ediyoruz. Hasta işte kartal gözlü olmak istiyor. Yani o her zaman mümkün değil maalesef. Hasta herkesin göz yapısı farklıdır. Herkesin beyin hücresi algısı farklıdır. Ona göre bizim amacımız hastanın görebileceği en iyi görmeye ulaşmaktır. Ondan dolayı birincisi hastanın beklentileri. Kimlere ameliyat yapmayalım dersek orada belli kısıtlamalarımız var. Bu bir kısmı göze ait, bir kısmı vücuttaki sistemik hastalıklara ait kısıtlamalarımız var. Hastaya mutlaka onları sorguluyoruz. Mesela göze ait ne var? Hasta daha önceden gözden bir travma almış mı? Yani o bir. İşte numarası ilerliyor mu? O çok ciddi. İşte gözde uçuk çıkmış mı? Ya da işte bu bölgede çok fazla trahom geçirmiş mi? Muayenelerini yapıp bir bakıyoruz, hastayı sorguluyoruz. Ya da aile hikayesi varmış. İşte ailede keratokonus dediğimiz bir hastalık varsa yine belli riskleri artırıyor. Ya da hastada şiddetli bir kuru göz var mı? Hani o neyi değiştiriyor? Az önce söylemiştik hatırlarsan. Hı-hı. Yapacağımız ameliyat yöntemimizi değiştiriyor. Şiddetli bir kuru gözde hastaya lasik uygularsanız siz o şiddeti daha da artırıyorsunuz. Hastayı daha mutsuz edersiniz. Yani göze ait kısımları mutlaka dışlamak gerekiyor. O bize ait kısım, muayene ediyoruz. Bir de hastanın hastalıkları var. Vücudun sistemik hastalıklar var. Mesela ne? Gebelik. Ya gebelik ya da emzirme döneminde numaralar çok değiştiği için bu hastalığı da gebelik bittikten ya da emzirme bittiği dönemden 6 ay öncesinden hormonlar düzelene kadar ameliyat yapmak istemiyoruz. Ya da bazı hastalar, işte biliyorsun, keloid dediğimiz vücutta iyileşme bozukluğu olan hastalar var. Bu aynı şekilde gözde de oluyor. Yara iyileşmesi problemi olan bir hastayı da mümkün olduğunca ameliyat etmek istemiyoruz. Ya da hastanın düzensiz, kontrolsüz bir diyabeti vardır. O neye neden oluyor? Otomatik olarak yara iyileşmesi bozukluğuna neden oluyor. O hastayı da ameliyat etmek istemiyoruz. Ya da otoimmün hastalık dediğimiz vücudun bağışıklık sistemin hastalıkları var. Mesela hani Sjögren'dir, Behçet'tir. Bu hastalarda da yara iyileşmesi bozulabiliyor. Yine bunları da mutlaka dikkat ediyoruz. Son olarak da hastanın kullandığı ilaçlar bizim için çok önemli. Mesela bazı kalp ritim bozukluğu ilaçları ya da işte mesela cildiyenin kullandığı ilaçlar, böyle akne tedavisinde kuruluğa neden olduğu için ameliyata engel olabiliyor.
1: Şimdi ilginç bir soru var hocam. Bu evet. Kimlere yapılmaz? Böyle halk arasında biliyorsunuz böyle bitkisel ilaçlar, işte kürler, evet, işte değişik metotlar var.
0: Çok
1: şimdi
0: seviyoruz. Evet.
1: Bir dinleyicimiz de onunla ilgili bir sorusu var. Hocama sorum şu diyor: birçok yerde bazı bitkilerin sütünü göze damlatıyorlar.
0: Evet, evet.
1: Ve miyopun çözüldüğü söyleniyordur. Bu tür tedaviler sağlıklı mı, başarı şansı var mı diyor, riskli mi diyor yani, Fatih Hocam?
0: Şöyle söyleyeyim, şu ana kadar biz damlatılıp da iyileşen hiç hasta görmedik. Ya da bunlar tıbbi olarak, yani biz şeye bakarız. Belli bir çalışma dediğimiz, bunlar bilimsel olarak ispatlanması lazım. Şimdi bir kişi karşıya çıkıyor, diyor ki ben göze işte bu kırlangıç otu damlattım. Evet. Hastanın her şeyi düzeldi. Ne hikmetse o hastalar düzeldikten sonra bize hiç gelmiyorlar. Bize hep kötüleşmiş hastalar geliyor. İşte gözüne bir şey damlatmış, bir şey kullanmış. Hastanın gözünde yara olduktan sonra bize geliyor. Ama ben şu anda işte göze egzersizi yapıp da ya da gözüne bir şey damlatılıp da daha önce gözlük kullanıyordum işte gözüm iyileşti diye bize hiç denk gelmiyor onlar. Sadece belli kişilere denk geliyor. Onun niye olduğunu biz de çözemiyoruz. Yani hiçbir faydası olmadığını düşünüyorum ben kendim. Yani bu hani benim inanışım ya da bilimsel olarak ispatı olmadığı için. Ama derler ki öyle bir hasta görür, bana gelir, muayenesini yapar, damlatır. Biz de ikna oluruz.
1: Evet.
0: Hastalara tavsiye ederiz. Ama dediğim gibi şu ana kadar hiç görmedim öyle bir hasta. Çok ciddi iritasyon yapışı, yani göze yanma batma yapıcı etkisi var. Bir de asıl şey var, farmakoloji dediğimiz şey bizim, yani bu ilaç bilimi,
1: evet.
0: Yani farmakoloji dediğimiz şey belli işte bitkilerin, belli ilaçların belli dozlarda üretilerek insana faydalı hale getirilmesi. Bu, biz onu zaten ilaç olarak kullanıyoruz. Şimdi karşıda göze damlattığınız şeyin ne dozu var, ne miktarı var, ne takibi var ama işe yarıyor deniyor. Dediğim gibi bize hiç denk gelmiyor. Aksine biz hep onun olumsuz taraflarıyla uğraşıyoruz. Ya benim şahsi fikrim, hiç öyle bir şey yaptırmayın.
1: Bence de hocam. Katılıyorum size. Hocam bir sorumuz daha. Merhabalar. Benim gözlerim özellikle banyo yaptıktan sonra sürekli kızarıyor. Hemen kan çanağına dönüşebiliyor. Evet. Bunun için ne yapmam gerekiyor? Ben Mardin'den, Midyat'tan 43 yaşında bir dinleyicimiz.
0: Evet. Bu tamamen yapısal. Bazı kişilerde diyeyim, yani yaratılış gereği göz damarları yüzeyel olabiliyor. O da işte suyla ya da işte şampuanla, sabunla ya da ışıkla, güneşle temas ettiği zaman damarlar daha belirginleştiği için kızarıklığa neden oluyor. O bir hastalık değil. Yani ona yapacak çok fazla bir şey yok. Yani böyle kafaya takacak bir şey de değil. Sadece gözünüz kızarır. 10-15 dakika dinlendikten sonra geçecektir.
1: Geçir. Bir soru daha var hocam. 5 derece astigmat femtolasik sonrası yan sıfırlanmadı diyor. 1,5 derece ölçüldü. Ne yapılabilir? İkinci defa lazer en erken ne zaman yapılabilir diyor.
0: Evet, yani şimdi o ameliyatlarda zaten birazdan konuşacağız. En büyük, yani olumsuz etki tam düzelmeyi sağlayamamaktır. Olabiliyor. Hani hastalarla da karşılaşıyoruz. Yani bunda birinci, hani benim kendi şahsi yaklaşım, mesela femtolasik olmuş. Aynı lasik yöntemiyle filep kaldırılıp tekrar lazer yapılabilir o hastamıza. Hani ideali 3-6 ay beklemek, çünkü orada bir yara iyileşmesi var. Ama bazen şey, çok yüksek numara kalınca daha erken dönemde de açıp lazer yapabiliyoruz. Ama bazı hastalarda zaman içinde iyileşme görüyoruz. Hani ona göre takipleri yapıp tekrar lazer olmasında fayda var.
1: Evet. Bu problemlere yönelik lazer çeşitleri değişiyor değil mi hocam?
0: Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi güncelde hani tekrarlayabilen lazerler tabii ki var. Mesela no touch yaptığımız hastada eğer kornea yapısı uygunsa, bunların hepsi için aynısı geçerli. Hı hı. Çünkü adı ne olursa olsun bu lazerlerde belli bir korneayı yok ediyoruz biz. Lazer dediğimiz zaten neydi? Orada buharlaştırma. Neredeyse korneanın %15-20'sini lazerle yok ediyoruz. Geriye bir doku kalması gerekiyor. Eğer o doku uygun ise tekrar lazer yapılabiliyor. Bu ne olabiliyor? İşte no touch olduysa tekrar no touch yapabiliyoruz. Ya da hasta daha önceden lasik oldu ise, eğer aradan çok uzun zaman geçmediyse flebi tekrar kaldırıp tekrar lasik yapıyoruz. Ya da çok uzun süre geçtiyse yüzeyel cerrahi yapıyoruz. Ama smile cerrahisinde maalesef tekrarlayamıyoruz. Onlara no touch yapıyoruz.
1: Hocam. Peki hocam, kontak lens kullanan hastalar veya gözlük kullanmayan hastalarda lazer olabilir mi?
0: Evet. Şimdi oradaki şeyimiz, hasta hep bize şey soruyor, işte ben kontak lens kullanıyorum. Hep şeyi duyuyorlar aslında, benim gözüm inceldi mi? Yani öyle bir inanış var, o da doğru değil. Ya da işte hasta ben gözlük kullanmıyorum, işte gözüm bozuk, gözlük numaram artar mı ya da düşer mi? Hani gözlüğün öyle bir etkisi yok. Hani gözlük taksanız da takmasanız da numaranız ilerleyecekse ilerler, duracaksa durur. Kontak lens için ise, bizim için kontak lens çok ciddi. Özellikle ameliyat planladığımız hastalarda. Çünkü yüzeyde bir basıya neden oluyor kontak lens. Biz ne yapıyoruz? Hastadan kontak lensi çıkarmasını istiyoruz. Öncelikle iki çeşit kontak lens var. Bir yumuşak lenslerimiz var, bir sert lenslerimiz var. Eğer yumuşak lens kullanıcısı hasta ise 10 gün sonra, sert lens kullanıcısı hasta ise de ideali 15 gün sonra tekrar ölçümlerini alıyoruz. Eğer göz yapısı düzeldi ise lazerini yapabiliyoruz. Ama gözlüğün öyle bir etkisi yok. Hasta ben gözlük hiç takmadım, numaram da ilerlemediğinden eminsek hastaya lazerini yapabiliriz.
1: Evet hocam, bir soru daha var. Hocam merhaba, sizi beğeniyle dinliyoruz. Ben Serdar, 2019'da lazer ameliyatı oldum. Göz ilk sıfırlandı ama en son bir dereceye çıktı. Neden böyle oldu, ne yapabilirim diye bir sorusu var.
0: Hani yaşı var mı acaba? Yani herhalde hastalarımızdan ricamız yaşlarında, evet, yazarlarsa hani o çok önemli. Şimdi hasta, oradaki en önemli şeyi anlatmaya çalıştığımız zaten şey o. Eğer numara durmadan lazer yapıldı ise bu ilerlemenin habercisidir. Birincisi, orada hastanın eski hikayeyi bilmek lazım. Acaba numarası durmamış olabilir mi? İkincisi, bazı hastalıklarda ilerleme olabiliyor yine aynı şekilde. Onda filmleri çekip mutlaka bakmak lazım. Üçüncü bir konu da az sonra bahsedeceğiz. Ameliyat sonrasında kullanılması gereken ilaçlar vardı. Acaba hastamız onları düzenli kullanmadı mı? Bunların hepsi ameliyatın başarı oranını etkiliyor.
1: Abdülbari Dündar'dan selamlar, saygılar demiş hocam. Bu yanda diyor, sizi dinlerken gurur duyuyorum.
0: Teşekkür ederiz. Evet. Çok eski bir hastamız. Evet. Yaklaşık 15 yıldır takip ettiğim bir hasta.
1: Hocam bir soru daha var. Merhaba, benim belli aralıklarla gözüm seyiriyor. Göz seyirmesi neden olur? Göz seyirmesi hangi hastalıkların belirtisidir? Ne yapmalıyım? Adıyaman'dan Mehmet Ali Bey, yaşı 44.
0: Evet, yaş 44. Şimdi oradaki göz seyirmesinin iki tane sebebi var. Bir kısmı basit sebepler, bir kısmı ciddi sebepler. Basit sebepler neler olabiliyor? İşte hastamız aşırı yorgundur, aşırı streslidir, aşırı çay kahve tüketimi vardır, bazen alkol tüketimiyle beraber göz kasları çevresinde bizim belli vitamin depolarımız var. İşte magnezyum, kalsiyum, onlarda aşırı bir uyarılma oluyor. Ona bağlı olarak da hastanın gözlerinde seyirme meydana geliyor. Bu birincisi. İkincisi ne olabilir? Hastamızda vitamin eksiklikleri vardır. İşte en çok magnezyumdur, D vitaminidir. Bunlarda bir eksiklik vardır. Bunlara baktırmasını tavsiye ederim. Ama çok fazlaysa, özellikle yüze doğru yayılan bir seyirmesi varsa, bu blepharospazm dediğimiz sinirsel bir durumdur. Bunda da mutlaka nöroloji muayenesini yaptırmak lazım.
1: Evet hocam. Hocam bu söylediğiniz bütün avantaj, dezavantajlar. Ondan sonra hasta lazer olmak istiyorsa ne yapmalı? Evet. Nasıl yapıyorsunuz bu ameliyatı? Ağrısı var mı yok mu? Ameliyatı ne kadar sürüyor?
0: Tamam. Şimdi lazer olmak isteyen hasta öncelikle bir göz doktoruna muayene olacak. İşin evet. temeli o. İşte biz de çok karşılaşıyoruz. Hastam işte arıyor mesela ya da bize Instagram'dan ya da WhatsApp'tan ulaşıyor. Bir resim şey bilgi gönderiyor. Hocam gözüm lazer uygun mu değil mi? Maalesef bunu bizim uzaktan anlama şansımız yok bir hekim olarak. Öncelikle hastayı mutlaka muayene etmek gerekiyor. Hasta gelecek. Bunun topografiler ya da işte pentagram dediğimiz özel yöntemler var. Onlarla bir filmini çekiyoruz. Hastanın kornea dediğimiz camsı kısmın haritalamasını yapıyoruz. Bu haritaya bir bakıyoruz. Hastanın göz kalınlığı uygun mu? Göz çapı uygun mu? Dikliği uygun mu? Ona bakıyoruz. O bizim için en önemli şey. İkincisi hastanın eski kullandığı gözlüğü, lensi bugünle bir karşılaştırıyoruz. Acaba bir ilerleme var mı? Az önce bahsettiğim gibi eğer ilerleme varsa ameliyat yapmamak lazım. İşte hastanın gözünde kuruluk var mı? Göz yapısında bir bozukluk var mı? En önemli şeylerden biri de retina dediğimiz gözün arka kısmında bir incelik, bir yırtık var mı? Ona bakmak gerekiyor. Eğer hastanın her şeyi, filmleri uygunsa ameliyatı yapılabilir. Şimdi ameliyatta ağrıyı sordun değil mi?
1: Evet.
0: Hani hastalar bize hep şeyi çok merak ediyorlar. Hocam bu işlem ağrılı mı? Şimdi ağrılı değil. Yani şu şekilde hastaya biz şey bilgisini veriyoruz zaten. Hani bu işte lasiktir, smile'dir ya da no touch'tır. No touch'ta biz göze hiç dokunmuyoruz. İşte aşırı şey çekinen, korkan, stresli olan hastalarda no touch yapıyoruz. Göze hiç dokunmuyoruz. Uzaktan bir ışın tedavisiyle ameliyatını yapabiliyoruz. Lasikte ya da smile'da göze bir vakum uygulamak zorundayız. Bu birazcık daha hastanın uyumunu gerektiriyor. Bu işlem ne kadar sürüyor? 15-20 saniye. Eğer hasta 15-20 saniye dayanabilecek düzeyde ise hasta ağrı hissetmiyor. Hani kesinlikle. Hani ameliyatları ağrısız, kısa işlemler, daha sonra hastayı hastanede yatırmadan taburcu ediyoruz.
1: Peki hocam ameliyat sırasında hastanın hareket etmesi, evet. gözünü kaçırması, başını kaçırması.
0: Tabii. Hastaların en korktuğu şey o. Hasta genelde bize şeyi sorar. Hocam ben gözümü kaçırdım, başımı oynattım, ne yapmam gerekiyor?
1: Evet.
0: Yani bu bizim kullandığımız cihazlarda göz takip sistemleri var. Artık hasta cihazlarımız çok akıllı. Yani hastayı isterseniz salondan çıkartın, 5 dakika sonra getirin, ameliyat kaldığı yerden devam edebiliyor. Biz size ameliyat öncesinde lazere tanıtıyoruz zaten işlem başlamadan önce. Siz ne yaparsanız yapın, hasta sizi takip ediyor gözünüzü. Sağa çevirseniz, sola çevirseniz, kapatsanız da lazer sizi takip ediyor, o anda durur. Durduktan sonra siz odaklandığınız anda lazeriniz tekrar başlıyor. Kullandığımız sistemler artık çok iyi, çok ileri teknolojiler kullanıyoruz. Evet. Ondan dolayı size hiçbir zararı olmaz.
1: Hocam iki sorumuz daha var. Göz numarasını durduran daha doğrusu bir gözlük var mı?
0: Yani o şu şekilde çocuklarda var. O da yeni bir nesil. Hı hı. Hani ileri yaşlarda yok maalesef. Ama çocuklarda artık o elimizdeki en büyük ne diyeyim silahımız oldu. Yeni bir teknoloji. Son 3-4 yıldır kullanıyoruz. Son 6 ay 1 yılda 2. 3. nesil camlar çıkmaya başladı. Miyopiyi durduran işte halk arasında akıllı cam diye geçen camlar var. Yani özellikle ilerlemesi olan, ilk başlangıç numarası yüksek olan 15-16 yaşındaki 6 yılındaki çocuklara mutlaka tavsiye ediyoruz artık.
1: Evet hocam bir sorumuz daha var. Merhaba ben Radyo ve Fatih hocam. Ben inşaatta çalışıyorum. Göze yabancı cisim kaçması durumunda göz nasıl temizlenmeli diyor. Yani, göze bir cisim kaçtığında gözü ovuşturmak doğru mu diyor.
0: Kesinlikle doğru değil gözü ovuşturmak. Yani şimdi orada bizim için en önemli şey öncelikle korunma. Yani hastalara hep tavsiyemiz öncelikle koruyucu gözlük kullanın. Hani buradaki primer şey hani asıl önemli olan şey gözü korumaktır. Her zaman şanslı olmayabilirsiniz. Hani hızlı bir demir, hızlı bir çapak girer, gözü deler ve geçer. Öncelikle benim hastamıza tavsiyem gözü koruyacak şekilde ciddi bir koruyucu gözlük kullanması. Diğer kısım ne? Hani eğer göze bir yabancı cisim kaçtı ise de hani mutlaka gözü bir göz hekimine gösterip hiç oynamadan, gözü yıkatmadan mümkünse göz hekiminin görmesi.
1: Evet hocam. Peki hocam ameliyatımızı olduk. Ameliyattan sonra nelere dikkat edeceğiz? Göz numaramız, gerçi birkaç soruya cevap verdik. Evet. Sıfırlanmaya da biliyor, sonra evet. Arta da biliyor.
0: Yani şu şekilde ameliyatı yaptık. İşte dediğim gibi az önce bir teknikle ameliyatınız oldunuz. Bundan sonra yapacağınız en önemli şey birincisi biz size bir ilaç vereceğiz. Yani ilaç demeti vereceğiz. İlaçlarınızı çok düzenli kullanmanızı istiyoruz. Hastalardaki algı genelde şey oluyor. İşte ameliyatı yapıyoruz. Hasta bir hafta 10 gün içinde görmeye başlayınca, görme çok netleşince hasta ilacı bir anda bırakıyor. Bunu kesinlikle önermiyoruz. Çünkü Bunlar bir ameliyat. Ameliyatların geç dönemde de riskleri olabiliyor. Hani belli doktorunuzun önerdiği sürede ilaçları kullanacaksınız. Pardon. Bir ameliyat sonrası biz size bir gözlük veriyoruz. Onu mutlaka kullanmanızı istiyoruz gözü korumak için. Daha sonrasında da mutlaka güneş gözlüğü kullanıp ışıklardan gözünüzü korumanız gerekiyor.
1: Peki hocam, ameliyat olduğu ne zaman evet. net görmeye başlar?
0: Evet, bu da tekniğe göre değişiyor. Az önce söyledim. Hı hı. İşte hasta LASIK oldu. 6-8 saat içinde çok net görmeye başlar. Smile olursa genelde 1-2 gün içinde. No touch ya da PRK dediğimiz yöntemlerle de 3-4 gün içinde, ama bazen 1 hafta 10 güne kadar uzayabilir.
1: Evet. Peki hocam, şey sonrası, lazer sonrası günlük yaşamda spordur, işte denizdir, havuzdur. Evet. Makyaj aktivitesidir.
0: Evet.
1: Bunlarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Hani neler yapmalı yani, hastalar?
0: Onlar çok önemli. Hani bu da iyileşme sürecini etkiliyor. Hastanın belli bir dönem suya değdirmemesi gerekiyor. Hani bu yönteme göre ve doktorunuza göre değişir, ama hani spor çok önemli. Hani ağır sporlar yapıyor ise en az 2 hafta 1 ay arasında yapmamak lazım. Havuza kesinlikle 1 aydan önce girmemesi lazım hastanın. Makyaj konusunda da benim hastalara tavsiyem en az 2 hafta beklemesi. Ama ideali ne olursa evet. olsun, bu bir ameliyat, iyileşme, yara iyileşme dönemi var. İdeali 1 ay boyunca gözünü koruması.
1: Peki sporla ilgili ne düşünüyorsunuz hocam?
0: Yani spor dediğin mi? Hafif sporları spor yürüyüştür ya yapabilir, ama ağır sporları 1 aydan önce, özellikle darbeli sporlarsa, zaten lasik olduysa 6 ay hiç yapmamasını tavsiye ediyoruz.
1: O kadar. Peki hocam, biliyorsunuz ihtiyaç araba sürmek.
0: Evet. Hani araba sürme şu şekilde, no touch ile beraber yine tekniğe göre değişiyor. Zaten hasta bir 3-4 gün gözünü kullanamıyor. Ama lasiktir, smile'dir, hasta isterse, eğer kendini rahat hissediyorsa ertesi günden itibaren kullanmaya başlayabilir.
1: Peki hocam, siz de gözlük kullanıyorsunuz. Doktorlar neden bu ameliyat oluyor?
0: Evet. Biz en çok sorulan soru bu. Ben kendimde bir gözlük kullanıcısıyım. Gerçi evet. bizim yaşımız geçti. Yani 48 yaşından sonra lazer yapmıyoruz. İşte akıllı mercek olabilir. Yani burada hep şey diyoruz biz hastalara. Hani işin esprisi, diyoruz ki yani ben kendim kadar iyi bir cerrah görmüyorum. Ondan olamıyorum. Hani bu işin esprisi. Ama diğer kısımlarda ne? Biz çok fazla doktora ameliyat ediyoruz aslında. Ama tabii biz her ameliyat ettiğimiz doktoru reklam yapamıyoruz. Artık doktorlarda çok fazla uyguluyoruz. Hani bizim olduğumuz ya da yaş ileri olan dönemlerde teknoloji bu kadar iyi değildi. Şimdi çok daha iyi teknolojiler var. Şu anda doktorlarımızı, doktor yakınlarımızı, çocukların hepsini ameliyat ediyoruz. Hiçbir sıkıntı yok o konuda. Yani şöyle söyleyeyim, ben kendi açımdan söyleyeyim. Belki 15-20 yıl önce günümüzde kullandığımız teknoloji olsaydı, hani güvendiğim bir hekim olsaydı ameliyat olurdu.
1: Olurdunuz. Fatih Hocam, programımızın sonuna geldik.
0: Öyle mi? Çok hızlı
1: çok
0: oldu.
1: Çok hızlı oldu değil
0: evet.
1: mi?
0: Evet. Daha pek çok sorumuz vardı herhalde.
1: Hocam, son olarak halkımıza ne söylemek istersiniz?
0: Yani şöyle söyleyeyim, yani birincisi hani lazerlerden bahsettik. Yani göz sağlığı ciddi bir problem. Yani gözlük kullanamayacaksınız. Eğer hani lazerlerden fayda görecekseniz, günümüz teknolojileri çok başarılı. Hani şu, ama ne olursa olsun burada bilmemiz gereken, bu bir ameliyat. Öncelikle onu bilecek ve bunlar estetik ameliyat. Hani zorunlu ameliyatlar değil. Hani hastamız ciddi motive ise, ameliyat gözlük kullanmak istemiyorsa, gözlük kullanmak istemiyorsa ve göz yapısı uygunsa, en önemlisi hani göz yapısı uygunsa, güvendiği bir hekime gönül rahatlığıyla artık ameliyatlar olabilir. Teknolojilerimiz çok iyi. Daha da iyi oluyor artık. Bu konuda da Türkiye çok şanslı. Hekimlerimiz çok başarılı sağlık konusunda. Hani hastanelerimiz çok başarılı. Diyarbakır'da bu konuda çok iyi. Artık her türlü cihazımız var. Yani sağlık konusunda doktora ulaşımımız çok kolay. Ve hekimlerimiz çok başarılı. Gönül rahatlığıyla işlemlerini yaptırıp ameliyatlarını olabilirler.
1: Fatih Hocam, o kıymetli zamanınızı bize ayırdınız. Teşekkür ederiz geldiğiniz için.
0: Ben teşekkür
1: için.
0: Ederim.
1: Değerli dinleyiciler, doçent doktor Fatih Mehmet Türkçü konuğumuzdu. Göz hastalıkları uzmanı, gelmesinden kaynaklı ona çok teşekkür ediyoruz. Sağlık Saati programı her hafta Perşembe günü saat 17'de karşınızda olacağız. Bir dahaki haftada görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.
0: İyi günler. İyi teşekkür günler. Ederiz.

Beng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. DEM Parti Şırnak milletvekilleri Nevruz Uysal Aslan, Ayşegül Doğan ve Mehmet Zeki İrmez, farklı yer ve tarihlerde yaşamını yitirenler için yapılan anmalar gerekçesiyle düzenlenen gözaltı ve soruşturmaları Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'na taşıdı. DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevruz Uysal Aslan, Mezopotamya Ajansı'nın yayın yaptığı web sitesine getirilen erişim engelini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanıtlaması istemiyle meclis gündemine taşıdı. DEM Parti Ümraniye İlçe Kadın Meclisi ve Halkların Demokratik Kongresi, İstanbul İl Kadın Meclisi, uyuşturucuya, çeteleşmeye ve yozlaşmaya karşı kadın dayanışmasını büyütüyoruz şiarıyla Ümraniye ilçesinde bulunan Kocatepe Mahallesi'nde kadın buluşması gerçekleştirdi. Kadınlar, yakınlarının uyuşturucuya nasıl düştüğü üzerinden tartışmalar yürüttü. Avrupa Konseyi İşkenceyi Önleme Komitesi, Türkiye'ye Ocak 2021 ve Şubat 2024'te yaptığı ziyaretlerin raporlarını 7 Ekim 2026 kamuoyuyla paylaştı. DEM Parti ve İnsan Hakları Derneği Merkezi Hapishane Komisyonu, CPT'nin raporuna ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. DEM Parti, raporların yıllar sonra açıklanmasını eleştirerek gecikmenin önleme işlevini ortadan kaldırdığını ve bundan iktidarın sorumlu olduğunu belirtti. Ahmet Spor ile Gençler Birliği arasında oynanacak Trendyol Süper Lig 7. hafta maçı öncesi Gençler Birliği taraftarından ırkçı paylaşım yapıldı. Gençler Birliği Spor Kulübü'nden ise ırkçı paylaşımlarda bulunan taraftar grubuna dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Yatırım fonlarının tasfiyesinde ödeme süreci başlıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Meclis Genel Kurulu'nda verdiği bilgilere göre A1 Kapital, BUS ve Pardus'un olağan tasfiye kapsamındaki 17 fonunda bulunan 43.643 yatırımcıya bugün ödeme yapılacak. İstanbul Ekonomi Forumu'nda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dezenflasyon sürecinin savaşın etkisiyle kısmen yavaşladığını öne sürdü. Şimşek ayrıca 2027 bütçesinde savaş ekonomisine yatırımın %229 artırılacağını da söyledi. TİP Genel Başkanı Erkan Baş, yeni parti genel başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti. Görüşme sonrası yapılan ortak açıklamada erken seçim gündemi ele alındı. Baş, seçimin Erdoğan'ı yeniden seçtirmek için değil, Türkiye'nin önünü açmak için yapılması gerektiğini belirtirken, Özel ise 2,5 yıl bizden, 2,5 yıl Erdoğan'dan, gelsin sandığı koyalım önerisini yineledi. MHP Antep Milletvekili Sevda Karaca, İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, İzmir Milletvekili İbrahim Akın, Hakkari Milletvekili Vezir Parlak Coşkun, TİP Milletvekili Ahmet Şık ve Yeni Parti Ankara Milletvekili Okan Konuralp, gazeteci ve Disk Basın İş Disiplin Kurulu üyesi Derya Okatan Albayrak'ın tutuklanmasını meclis gündemine taşıdı. Gazeteci Derya Okatan'ın serbest bırakılması çağrısı yapan meslektaşları ise hakkındaki suçlamaların hukukun evrensel ilkeleri ve basın özgürlüğü çerçevesi değerlendirilmesi istendi. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi'nin Ekim 2026 ücret kayıpları izleme raporuna göre 9 ayda artan vergi dilimleri ve enflasyon nedeniyle asgari ücret %28 oranında eridi. MKG 2026 Eylül ayına ilişkin kadın gazetecilere yönelik hak ihlalleri raporunu yayımladı. Raporda kadın gazetecilere yönelik soruşturma ve davalar, haber takibinin engellenmesi, gözaltı ve tutuklamalar, tehditler, saldırılar ve dijital sansürün sürdüğü belirtildi. Van'da uluslararası komploya karşı yapılacak yürüyüşe katılım çağrısında bulunan siyasi kurum temsilcileri, Abdullah Öcalan'ın fiziki özgürlüğü için alanlardayız mesajını verdi. Ankara'da 10 Ekim 2015 tarihinde emek örgütleri tarafından düzenlenen Barış ve Demokrasi mitingine yönelik DAEŞ'in gerçekleştirdiği bombalı saldırının üzerinden 11 yıl geçti. 104 kişinin hayatını kaybettiği katliamda yüzlerce kişi de yaralandı. Gar katliamında yakınlarını kaybeden aileler aradan geçen yıllara rağmen saldırının tüm yönleriyle aydınlatılmadığını belirterek gerçek bir barışın yolu yüzleşmeden geçiyor dedi. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde zırhlı araçtan açılan ateş sonucu yaşamını yitiren 4 yurttaşın ailesi 10 yıldır adalet bekliyor. Dosyanın 8 yıldır Yargıtay'da olduğuna dikkati çeken katledilen Serhat'ın babası Hasan Buldan, seçilmişlere sesiniz olun çağrısı yaptı. İstanbul Maltepe'de bulunan Cevizli Mahallesi'nde sabah saatlerinde 7 katlı bir bina çöktü. Çöken katlarda yapılan arama kurtarma çalışmalarında enkazdan 2 kişinin cenazesi çıkarıldı. 3'ü çocuk, 11 kişi sağ olarak kurtuldu. Kalan 1 kişiyi arama kurtarma çalışması ise devam ediyor.
Serekaniye'ye saldırıların 7. yıl dönümünde 29 Ocak anlaşması kapsamında 514 aileden oluşan 4. göçmen kafilesi dönüş için yola çıktı. Serekaniye Göç Komitesi güvenlik ve demografik değişim nedeniyle dönüş koşullarının henüz tam olarak sağlanmadığını belirtti. Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi, Rus ordusunun Donetsk bölgesindeki Kramatorsk şehrinde yolcu otobüsün hedef alması sonucu 30 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 18 kişinin yaralandığını duyurdu. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, ABD heyetini kabulünde İsrail'in ABD'nin öncülüğünde imzalanan çerçeve anlaşmasını ihlal ederek Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği köy ve beldelerde saldırılarını sürdürdüğünü belirtti. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir dizi diplomatik temas gerçekleştirdi. Görüşmeler sırasında iki ülke arasındaki askeri işbirliği ve savunma yardımları da gündeme geldi. İsrail ordusunun Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 74.254'e, yaralı sayısı 175.306'ya yükseldi. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.

0: sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
1: Hayalinizdeki villa artık çok daha ulaşılabilir. Anka Kent'te son villalar için kaçırılmayacak kampanya başladı. %50 peşin, kalan %50 ise 12 ay vadeyle. Şimdi taşının, taksitle ödeyin. Üstelik kampanya sınırlı sayıda villa için geçerli. Detaylı bilgi ve satış için Tezgel Yaşam AŞ. Telefon 0532 659 95 91. Anka Kent, en iyi villa.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
3: Reklamları dinlediniz. Radyo Wang. Radyo Wang.
4: Bu bir yeniden iletim.
5: Berna me washte şeşma, despekeno.

peyam vengu vaştişano xo madir pare bikere mapya bernamek bi vuyayiş bi heskerdiş bi kelecani madar bas bikere ma huvira mekere ma goştari bikere ma veng radyoda berin sehet. Goştari ma yerciyeş ma işkenin.

Evar baş kohdaren heja. Ez delal. Ez disa bi bername vaşte şeşima dibim meyvanı ve. Hon liko derebin bername vaşte şeşima eylü ve derebe. Em dibajin dengeme her kudüçe lihereme olandı de. U em binim bira ve hundikarın ji hejmara meya WhatsApp 0532-428-7424-24 da biriya WhatsApp deng dahwazu peyamin ha hundikarın ji mera bişeynin. Ji bir ve nekin nisar veşana veng radyoyu bin em behev dura bernameyek bi coş u bi kelecaniyem çekin. Anha em hediye di despe dekin. Anha ji boy ku hun müzik heskiriyan ra strana jan ahin a keçke bimeş em diyari ve gohdarvanin aziz dikin. Kerem bikin em behev dura ve strane gohdar bikin.

gostaria de maior dia é Marina Schmadre. Nikayo peyam ema esto Amedra nushto merhaba şmare es şma Amedra goştari kena namemin Ali es şmara deyri Ali Doğan Gönültaş dotmame semede dotmame huvazen aspas maspas yani hukeke Ali rekene mayke deyri Ali Doğan Gönültaş dotmame diyari to u dotmame to u goştarane veng radyo kene Kerem bir kere mapya deyri dotmame goştari bir kere.

Gohtarın heja disem buverane. Peyamek meheye. Merhaba, iro rojbuna hoşka min rukene. Ez rojbuna ve piroz dikim. Em gelekci hez dikin. Jibo ve sitrana. Tara Mehmedova tekoşin duhazım. Em spasi yokhe jiboy peyami ve dişeynin. Em ji jiboy rojbuna ruken. Em rojbuna ve piroz dikin. Ser nave veng radyoyu. Em ji strana Tara Mehmedova a nave min tekoşine em diyari ruken dikin. Disem de bejin rojbuna ve piroz be. Em behevdura strana Tara Mehmedova nave min tekoşine gohtar bıkınan ha.

0: Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı, Hamravat Sosyal Tesisi, 11 Ekim Pazar günü saat 15'te düzenlenecek açılış töreniyle halkımızın hizmetine açılıyor. Uygun fiyatları, zengin menüsü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Tüm halkımızı bu güzel buluşmaya davet ediyoruz. Hamravat Sosyal Tesisi. Lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Tarih: 11 Ekim Pazar günü saat 15. Yer: Urfa Yolu 3. Sanayi Karşısı, Kardeşlik Parkı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi. Halkımız için, halkımızla birlikte.
1: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle. 4 marka tek adres. Diyarbakır'da Stat yolundayız.
2: Reklamları dinlediniz.

Radyo Bang. Bang Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo Bang.

0: Reklamlar.
1: Hayalinizdeki villa artık çok daha ulaşılabilir. Anka Kent'te son villalar için kaçırılmayacak kampanya başladı. %50 peşin, kalan %50 ise 12 ay vadeyle. Şimdi taşının, taksitle ödeyin. Üstelik kampanya sınırlı sayıda villa için geçerli. Detaylı bilgi ve satış için Tezgel Yaşam AŞ. Telefon 0532 659 95 91. Anka Kent, en iyi villa.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle. 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
4: Toyota. Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota Pro Ace ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Ayrıca 12 Ekim Pazartesi günü saat 11 ile 19 arasında gerçekleştireceğimiz kokteylimize tüm çiftçi ve esnaflarımızı bekliyoruz. Toyota'nın güvenilirliğini, dayanıklılığını ve işinize uygun ticari araç çözümlerini yakından keşfedin. Detaylı bilgi Toyota Kardelen Plaza ve toyota.com.tr adresinde.
5: Toyota Pro Ace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
6: Le şahin eğitimsen ya Ahmet'e serledanin pazdemin peşbirka çirokan ya Abdullah Duran despekir. Serledan ve hatta siu yeke berfembara 2026'an bidomin. Encama peşbirke dede bistü didiye adari 2027'an de eşkere bibe. Jibo hamu şertin peşbirke, vındıkarın seri le malpera diyarbakireğitimsen.org bidin. Şahin Eğitimsen ya Amedi.
0: Reklamları dinlediniz.
7: Radyo Wenk.

Göçebe Ezgiler programı, farklı dillerin, kültürlerin, hikayelerin buluştuğu dünya müzikleriyle Cuma ve Pazartesi günleri saat 20-21 arasında Bank Radyo'da sizlerle.

0: Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı. Hamravat Sosyal Tesisi, 11 Ekim Pazar günü saat 15'te düzenlenecek açılış töreniyle halkımızın hizmetine açılıyor. Uygun fiyatları, zengin menüsü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Tüm halkımızı bu güzel buluşmaya davet ediyoruz. Hamravat Sosyal Tesisi. Lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Tarih: 11 Ekim Pazar günü saat 15. Yer: Urfa Yolu 3. Sanayi Karşısı, Kardeşlik Parkı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi. Halkımız için, halkımızla birlikte.
1: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Top gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle. 4 marka tek adres. Diyarbakır'da Stat yolundayız.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
3: Reklamları dinlediniz. Radyo Wang. Radyo Wang.

Yen yiro yen du guherin, eme kala gelek tiştan bikin. Eme carnan kalan beramberiyat jiyane de ya biryareki dadgehe, carnan ji kala aliye jiyane bikin aku du kupe de helnayi. Jiberkü carnan çiroka haqeki, çiroka civakekiye. Jiboku em hevre kalavan çirokan bikin, eme her hafte roja düşeme saat pencan de buarabin.

ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetler

0: ...leriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla... ...sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
1: Hayalinizdeki villa artık çok daha ulaşılabilir. Anka Kent'te son villalar için kaçırılmayacak kampanya başladı. %50 peşin, kalan %50 ise 12 ay vadeyle. Şimdi taşının, taksitle ödeyin. Üstelik kampanya sınırlı sayıda villa için geçerli. Detaylı bilgi ve satış için Tezgel Yaşam AŞ. Telefon 0532 659 95 91. Anka Kent, en iyi villa.
2: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
3: Reklamları dinlediniz. Radyo Wang. Radyo Wang.

0: Toyota. Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti 10'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Ayrıca 12 Ekim Pazartesi günü saat 11 ile 19 arasında gerçekleştireceğimiz kokteylimize tüm çiftçi ve esnaflarımızı bekliyoruz. Toyota'nın güvenilirliğini, dayanıklılığını ve işinize uygun ticari araç çözümlerini yakından keşfedin. Detaylı bilgi Toyota Kardelen Plaza ve toyota.com.tr adresinde.
1: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
2: Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı, Hamravat Sosyal Tesisi, 11 Ekim Pazar günü saat 15'te düzenlenecek açılış töreniyle halkımızın hizmetine açılıyor. Uygun fiyatları, zengin menüsü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Tüm halkımızı bu güzel buluşmaya davet ediyoruz. Hamravat Sosyal Tesisi. Lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Tarih: 11 Ekim Pazar günü saat 15. Yer: Urfa Yolu 3. Sanayi Karşısı, Kardeşlik Parkı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi. Halkımız için, halkımızla birlikte.
3: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Top gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle. 4 marka tek adres. Diyarbakır'da Stat yolundayız.
4: Reklamları dinlediniz.

yaşanan en çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam o kadar çok yalnızım. Giden bu yolculardan en çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam